Kara yazgıdır Zilan. Torbasız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adın sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köçelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem ceylan kimi, vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan, seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazmışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı, yine güleyim zembiye. Karaşardan gelen dele olan deyimse, sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk maçlık parasını deger miydin Zilan? Bilirim dahlim yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yediveren gülleri gibi açılırdın baharla. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanda. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anda. Kar ender yağardı Urfa'ya. Sevdamız yağan kar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oynasın Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir yer. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla?

çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir Zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek Zilan.

düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık.

derinden düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığın anda.

Düşme, düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme, düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.

Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık edecek gözlerin Allah.

herkes gibi, her şey gibi, bütün iyi kalpli amcalar gibi, yani Kemal Sunal gibi, yani Azer Baba gibi, sen de mi gidiyorsun? Yani artık benim değil misin? Yani artık benim olmayacak mısın? Ulan bak şimdi ağlarıma, biri tez kapatsın gözlerimi bu bozuk parasını ya. Ama sen de haklısın. O İstanbul, o Ankara, o Mersin, bu Elazığ acımızı kandıramayacağımız kadar dardı. Ters gidiyor her şey. Ya baba, anlam veremediğim bir şeyler vardı. Ulan altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de millet gözünü dikmiş bizim sevdamıza bakıyordu. Ne oldu size be güzel insanlar ya? Ama kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, İnadına değil mi ulan? Seviyorum seni.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Ben babayım. Ben babayım baba. Bırakın gülmeyi. Ölmek bile yasak bana. Allah biliyor ya.

Tek kelime, iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşam. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır ya hani, başım niye övülmedim. Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı. Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım, olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim,

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, sazımı kırıp atmayı denedim, köprüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardım, olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım, o kokulu mumlardan da yakmadım, gözlerini düşlerime sokmadım, her şeyinden uzak durdum, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz, ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz, namluya bir

0: kurşun sürdüm, olmadı, olmadı, olmadı.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

elimizde. Eller çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı

0: Radyo Lider İzmir.
1: Le arabe, sümeyye, sümeyye, sümeyye, rabine bay, kurubay, şakubay, kamışa buray.

Ay ayıydın, şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için.

0: kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna

güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

0: icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

de can atılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz.

0: Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: 0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. Bu anonsum cezaevlerinde, yani Şakran cezaevinde Şakran cezaevindeki abi kardeş, kadın kapalıdaki abla kız kardeşlerime bu anonsum. Sesimi duyuyorsanız, orada yayınım var ise sizden ricam, kardeşlerim, bana bir haber gönderir misiniz? Sizden ricam, şu an beni dinleyen, duyan var ise Şakran cezaevindeki abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, beni duyan varsa sizden ricamdır. Şimdi bir telefon numarası anons edeceğim. Gerçi çoğunuz biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatayım. Bir kez daha telefon numarasını paylaşayım. Sizden ricamdır, böyle bir dakikada olsa bana bir haber göndertirseniz çok sevinirim. 0541 780 47 50 0541 780 47 50. Sizden istirhamım, ricamdır kardeşiniz olarak. Bana bir haber göndertirseniz sevinirim. Ona göre 7.30'dan sonra da hemen yayına başlayacağım. Dünkü gelen mesajlarınızın hepsini paylaşacağım. Sizden ricamdır kardeşlerim. Bana bir haber göndertirseniz çok sevinirim.

şakran cezaevinde abi kardeş abla kız kardeşlerimiz. Sesimi duyanlar varsa sizden ricamdır. Bana bir haber gönderirseniz sevinirim. Yayınınız var, sesin geliyor derseniz, dedirtirseniz çok sevinirim. 7.30'dan sonra mesajları paylaşmaya başlayacağım. Dünkü mesajları zaten pazar günleri biliyorsunuz yok. Dün gelen hem SMS mesajlarınızı hem de WhatsApp'tan gelen kişisel mesajlarınızı paylaşacağım. Kardeşlerim, sesimi duyan var ise sizden ricam, dakikası var olan kardeşimiz bana bir haber göndertirse çok çok sevinirim. Telefon numarasını biliyorsunuz ama ben bir kez daha hemen buradan paylaşayım. 0541 780 47 50. kardeşlerim sizden ricamdır, bana bir haber göndertirseniz çok sevinirim.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Radyo Lider İzmir.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Murat'la Gönülden Gönüle.
2: Evet, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sesinizi duyanlar, duymayanlar, kardeşiniz burada. Öncelikle Berkay Özel, sonrasına Ozan Yazar ve Özcan Yazar kardeşlerim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, haber göndermişsiniz ablamla. Allah razı olsun duyarlılığınıza, çok teşekkür ederim. En azından güzel bir şeye vesile olacaksınız. En azından biliyoruz ki yayınımız var. Şimdi SMS mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Yarım saat 45 dakika. Bugün doğum günü olan kardeşlerim var. Abi kardeşlerim, duyanlar duymayanlara, ablalarım, kız kardeşlerim, sizler de. Duyanlar duymayanlara SMS, yani dün gelen ve bugün gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Biliyorsunuz pazar günleri program yok. Dün çok enteresan bir gün yaşadık. Dün Ali Şakran Bergama Menemen böyle bir rut içerisinde akşam kaçtı saat buraya geldiğimde, hatta sevgili kardeşim Ali kardeşim arada, abi dedi yayın yok. Onu dedi ama biz Şakran'ın önünden geçiyorduk, cezaevi önünden. Yayınımız vardı, hatta Ali'ye dedim kardeş var bak şu an dinliyoruz dedi. Abi yok dedi. Allah Allah dedik ya, bir yanlışlık mı var diye. Sonra tam stüdyoya girdim, kardeşlerim, kadın kapalıdan aratan kardeşlerim. Sonrasında diğer kardeşlerim aratırlar abi yayın yok diye. Bu defa bütün emek, bütün çaba, hadi yolu vakti boş verin, her şey heba oldu gitti. Bugün tekrar gittik. Orada iki gündür elektriklerle ilgili bir sıkıntı vardı mahalle olarak, mühit olarak. Mecburen gittik, çalışmalar da vardı, biz de oradaydık. Bugün yaptılar, Allah hepsinden razı olsun.

işçilerin hakkı, emeği var ise. Şimdi çok şükür sağ olsun Berkay kardeşim, Ozan ve Özcan yazar kardeşlerim haber göndermiş. Abi sesim var diye. Çok teşekkür ederim. Şimdi SMS mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Bitirdikten sonra da kayıt mesajlarına vaktim olursa, Allah nasip ederse son demde de kayıt mesajlarını sıralayacağım. Müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Hemen vakit kaybetmeden bir kez daha doğum günü olan kardeşlerim var. Ses kayıtları var. Doğum günü SMS'ten gelen mesajlar var. Kulağınız radyoda olsun. Ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Duyanlar, sesimizi duyanlar, duymayan kardeşlerimize de söylerse kulağınızın bir tanesi radyoda olsun. Belki de size göre de bir mesaj vardır. Sonra okunmadı, duymadık denilmesini zan altında bırakmayalım. Bugün sırf hakkınız üstümde ve üzerimizde kalmasın diye bugün, dünkü gelen mesajları ve bugün varsa gelen mesajlar, onları da paylaşmak için saat 6'dan beri buradayım ki sistemimizi açtım. O yüzden bütün mesajlarınızı okuyacağım, sonrasında müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Evet, SMS'ten dün sabah gelen ilk mesajımız da Ahmet Fırfır kardeşim, doğum gününmüş herhalde. Birkaç mesajım var, onu paylaşayım. Ahmet Fırfır: güzel gözlü sevgilim Ahmet Fırfır, iyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki sen aşkım, iyi ki hayatıma girdin. Seninle geçen her an benim için en değerli an, en güzel hediye bir tanem. Hayallerimizin gerçekleştiği, hep mutlu olduğumuz bir yıl olsun bebeğim. Hayat önümüze ne kadar zorluk çıkarsa çıkarsın, ellerim hep ellerinde olacak. Ömrüm bu zamana kadar hep iyi ki dedim, hep de iyi ki diyeceğim. En büyük, en güzel şansımsın canım. Seninle yaşayacağımız koca bir ömür var. Güzel gözlerindeki sevgi bana. Yarım gelen mesajınız. Murat abi, ben TK A1 koşulan Furkan Aydın, Ahmet Fırfır radyo başına. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşın hayatına sağlık ve mutluluk getirsin inşallah. Aslan yıkılmaz kafeste elbet bir gün. Canım kardeşim, nice mutlu yıllara. Ben Büşra Damla Özkan, Şakran TK B16 koğuşuna bulunan kardeşim Buğra Yağız'ın bugün doğum günü. Aramızda mesafeler ve duvarlar olsa da sevgimiz hiçbir zaman eksilmedi canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, seni özlüyorum. İnşallah bir sonraki doğum gününü hep birlikte özgürce kutlarız. Bu şarkı sana, seni her gün özleyen ablandan gelsin, Hece Herdem'den oy gülüm. Ben Ferdi Özkan, Şakran TK B16 koğuşuna bulunan kayınbiraderim Buğra Yağız, güzelim bugün doğum günü. Kendisini çok seviyor ve özlüyoruz. Aramızda duvarlar olsa da gönlümüz her zaman onunla. Buğra, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah en kısa zamanda sevdiklerinle birlikte özgürce nice güzel yaşlarını kutlamayı nasip etsin. Bu şarkı benden uzakta ama senin yüreğinde taşıyan eniştenden sana gelsin. Adanalı Ayhan'dan döneceğin bir gün. Kardeşlerim, Buğra kardeşimize de seslenirseniz en azından duysun, size zahmet. Ben Asel Nevin Özkan Şakran, B16 koğuşuna bulunan canım dayım Buğra, ben okula başladım. Sen yanımda olmasan da seni hep düşünüyorum. Keşke ilk anaokulu gününde yanımda olsaydın, sana sarılsaydım. Seni çok özlüyorum dayıcığım. Bugün doğum günü kutlu olsun. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Sana okulda öğrendiklerimi tek tek anlatırım. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Blok 3 kusura bakma. Abi ben Gülay Karadan'a, Esen Çalışkan canımın içi, bize verdiğin IBAN geçersiz diyor. Hiçbir şekilde para yatıramadık. Ablam bilgin olsun, ne telefondan ne bankamatikten yatmıyor para. Geçersiz diyor. Çokça öptüm ablam seni. Ben Nadire Güzel, Şakran TK B16 koğuşunda yatmakta olan oğlum Buğra Yağız Güzel, tüm koğuş arkadaşları için Halit Bilgiç'ten Özledim Seni şarkısı armağan olsun. Rabbim hepsini tez zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuştursun. Selamlar, teşekkürler. Ben Nadire Güzel, oğlumun doğum günü umarım Ali Şakran'da kutladığı ilk ve son doğum günü olur. Onu çok seviyorum ve çok özlüyorum. Önce Allah'a, sonra koğuş arkadaşlarına emanet ediyorum. Hepsine kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Sözüm şarkılarım mükemmeldir. Mustafa Kaya'dan herkese hediye olur. Ben Kurtuluş Özkan, Şakran TK B16 koğuşuna bulunan Buğra Yağız, güzelim doğum günün kutlu olsun. Kendisini çok seviyor ve özlüyoruz. Aramızda duvarlar olsa da gönlümüz her zaman onunla. Buğra, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah en kısa zamanda sevdiklerinle birlikte özgürce nice güzel yaşlarını kutlamayı nasip etsin. Bu şarkı senden uzakta olan, senin yüreğinde taşıyan abinden gelsin. Uygar Donay'dan Faili Meçhul. Ben Buca'dan Yaren Tut, Şakran T3 kampüsünde olan bilhassa Velat İlhan'a, ayrıca kardeşimiz Azat İlhan ve abi Fikret Gözgeç'e selamlarımı gönderiyorum. Sizi dört gözle bekliyoruz. Sağlıcakla kalın Laz.

0: Uçaktan T4A8'de yatan canımın canı Fatma Nur'dan İbrahim Akbaş'a bu şarkı benden sana, özlemimden sevgime, kalbimden kalbine, Türkü Çevik'ten Diyar Diyar. Şakran TK20 koşuna yatmakta olan Çınar Kepçe, sen benim başıma gelen en güzel doğamsın, kalbimin sahibi adam seni, bu güzel gün değil geçtik, şöyle diyelim, gün geçtikçe daha çok seviyorum Çınar'ım. Bugün bizim en mutlu günümüz, yani evlilik yıl dönümümüz. Kalbim kocam, iyikilerimin sebebi olmuşsun aslan babası daha nice senelerimize. Kalbi gönlü güzel adamım. Seni çok seviyorum paşa beyim. Özlenen ve beklenensin mahkumun şarkısı, kibareden vazgeçmem. Hemen sayfamı yenileyim. Hemen sayfamızı yenileyelim. TK1 koşuna yatan Ahmet Fırfır Aslan abim, ad günün kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun, inşallah iyisindir umarım, az kaldı sabret, benim iki gözüm orası kime kalmış ki sana, kalsın elbet bir gün, seni çok seven asker Turbek kardeş. Murat abi, ben TK10 koşuna Hasan Çelik, burada başta Tolga Yılmazoğlu abim, Mert Aydın abilerime selam ediyorum, ben de gece Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Ve selam Mert Yılmaz, seni seviyorum. Kendinize iyi bakın, ben Yamanlardan Saddam. Murat abi, ben TK10 koğuşundan Hasan Çelik, burada başta Tolga Yılmazoğlu abim, Mert Aydın abilerime selam ederim. Ben de gece Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar ve selam. Şakran T2'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin. Mahkeme tarihim belli oldu. İnşallah çok az kaldı, seni çok seviyoruz. Ben Mehmet Sürer. Başta abilerim olan Soner Salcan, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ali Şemen, Azat Sürer, Serkan Otoker, Mesut Yılbaşı, Zafer Polat, Ömer Deniz Batkan, Yılmaz Semih Keskin, Amrah Gül, Soner Gelişir, abilerime dostlarım Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun. Ben Çeri Güzeltepe'den Samet Güler, öncelikle T3 kurumunda bulunan aslan kardeşim Baran Güven, yine aynı kurumda John 4 koşuna bulunan Baran Berşe kardeşime selamlarımı iletiyorum. Yarın için bol şans dilerim. Allah'ın izniyle yarın ikiniz de aramızdasınız. Allah'a emanet olun. Geceye bir şarkı bırakmak istiyorum. Adanalı Ayhan'dan Mapustanlı. Murat abi, ben Çeri Güzeltepe'den Seyit Ali Özdemir, öncelikle eski koğuşum T3 C5'teki abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Sonra T2'de yatmakta olan Atakan Koçak, T3'te bulunan Baran Güven, Baran Berşe abi kardeşlerime selamlarımı iletir, gözlerinden öperim. T4 kurumunda bulunan Batu Şimşek, Batu Bingöl abilerime de selamlarımı iletiyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum, geceye bir söz bırakıyorum, özgür günlerde görüşmek üzere abi kardeşlerim. Ben eski İzmir'den Emirhan Dadaş, T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Vahap Karaca, bin selam olsun. Bu dört duvar kime kaldı ki sana, kalsın elbet bir gün. Ramazan Karaca, Mehmet Karaca, Sıraç Karaca, Emir Karaca, onların da sana selamları var. Kardeşim Vahap Karaca, Ömer Yılmaz'dan Mapusane şarkısı armağan olsun. Şakran T4'te yatan eşim Kadir Zincir, sevgilim. Şu hafta sonu bitsin diye saat sayıyorum resmen. Sesini bile çok özledim. Bugün bizimkilerle gidip bebeğin son eksiklerini aldık. Gönül isterdi beraber almak ama nasip değilmiş. Evdeyim, bizi merak etme. Benim aklım hep sende. Seni çok seviyorum en kıymetlim. Allah'a emanet ol kalbim. Aliye Kadın Kapalı Cezaevinde yatan güzel karım Elif Çetin için uçurum kenarına getirdin ömrümü şarkısı armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Ben Gülce Ülgü. Tansel Ülgü. Kaç gün oldu aramıyorsun, meraktan ölüyorum. Koğuşunda dinleyen varsa söyleyebilir mi? Beni acil arasın ya da bana haber yollatsın Tansel Ülgü. Murat abi, T1B3 koğuştan ben Ferdi Fener. Burada T2'de yatan canım yeğenim Ali İbru'ya seslenmek istiyorum. Başımız sağ olsun. Canımızı kaybettik, tüm günahları bağışlansın. Telefon yasağı var. Seni seven dayın ayrıca Murat abi, T2B6 koğuştan kayınçom Doğu Erdoğan orada mı? Sana zahmet, sahip çıksınlar abilerim, kardeşlerim. Evet, abi kardeşler, Ferdi kardeşimin mesajını duydunuz. Allah rahmet etsin vefat eden kardeşimize de. Murat abi, ben T1B3 koğuştan Jilet İvo, yani İbrahim Öngür. Ustura Barış ve Antepli Kel Ferdi eniştesi, vefat eden T1B3 koğuşundan Ferdi Fener kardeşimin başı sağ olsun. Allah ailesine sabır versin inşallah. Amin. C3T5 Bahadır Yılmaz radyo başına. Benden aslan parçama Adana'da Ayhan hüküm giymişim şarkısı armağan ediyorum. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Senin olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en değerli şeysin. Sabır en büyük kılıcın olsun aslanım. Seni çok ama çok özledim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ömrüm adam. Şakran T1A20 Koğuş'tan Berkant'ıma sevgilim ben iyiyim merak etme evimizdeyim her şey yolunda sen de çok iyi ol aklım hep orada bizim için sabret her şey çok güzel olacak biliyorsun beklediğim her günün en kıymetli sebebisin seni çok seviyorum Allah'ıma emanet ol Nur'un. Kardeşlerim bu okuduğum mesajlar dün sabahtan gelen mesajlar yani akşama kadar dün akşama kadar gelen tüm mesajlarınızı okuyacağım SMS üzerinden bir de WhatsApp'tan sonrasında da kayıt mesajlarını sıralayıp müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Duyan kardeşlerim, duymayan kardeşlerimize. Biliyorsunuz pazar günleri programımız yok. Dün akşam yayın olmadığı için bugün o vebalin altında ezilmemek babında bugün geldim bu mesajlarınızı okumaya. Haberiniz olsun kardeşlerim. Okuduğum mesajlar dünün mesajları. Bugün varsa SMS'ten belki tek tük gelmiştir. Onları da paylaşacağım. Bilginiz olsun kardeşlerim. Şakran Üçlüoğlu'da yatmakta olan çok değerli abim Sergen Gezgin. İyi ki varsın, iyi ki abimsin. Nice yaşlara abim. Kardeşin Gökdeniz Gezgin. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan hayatımın anlamı çocuklarımın annesi Melahat Geldeci Güzel ve Kader Birliği yaptı. Gizem Karataş, Çilem Korkmaz, Sıla Korkmaz, Zelda Ok, koğuşta bulunan tüm arkadaşlarına B1 koğuşunda olan yeğenim Melek Pancar'a çok selam olsun. Murat Şampınar'dan nerede şarkısını çalarsan sevinirim. Özlenen ve beklenensin. Menemen R tipi E2 koğuşuna olan Aslan Kocam Kasım Kara radyo başına. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli olur. Seni çok seviyorum. Yıldız Silve'den dillere destan bize armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan paşalarım Sergen Gezgin ve Gökdeniz Gezgin. İyi ki doğdun Sergen Gezgin. Nice uzun yıllara paşam. İyi ki varsın. Paşalarım Sergen Gezgin ve Gökdeniz Gezgin. Kurban olduklarım siz iyi oldunuz mu? Ben de iyiyim. Aslan parçaları. Rabbim sizleri korusun paşam. Murat abi Şakran Tekin oğlu cezaevinde olan Abdülgani Gültekin'e sevdiğim. Seni çok özledik. Çok merak ediyoruz. Telefon evraklarını gönderdik. Merak etme. Biz çok iyiyiz. Evraklar ulaşınca bize ara. Mutlaka bekliyoruz. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyoruz. Ben Merve Tuncer. Şakran C16 kadın koğuşundan Yağmur Tuncer. Ablam için günler geçtikçe içimdeki hasretin daha da büyüyor. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum ablam. Yokluğun çok zor geliyor ama seni hep kalbimde taşıyorum. Seni çok seviyorum ve güzel ve özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bu arada dün Duygu'yla beraber sana SMS gönderdik. İnşallah duymuşsundur. Çok çok selamları var. Kendine dikkat et. Öpüyorum seni. Son olarak Yıldız Sibel. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Şakran Üçlüoğlu'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim aslan parçalarım Sergen Gezgin ve Gökdeniz Gezgin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Paşam Sergen Gezgin. Nice yıllara paşam sizleri çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Paşalarım, dualarım hep sizinle. Kadın kapalı B6 koğuştan Nurselin Balıcı'ya aynı koğuşta kadar birliği yaptım ablam Emel Kaya dostum Merve Mira Yıldırıcı. Dilara Kalender Petekyar Elif Güzay. Zindanlar soğuk zincirler pastı belki biraz üşürüz özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün canlarıma Murat Şampınar'dan engel. Murat abi elbise body başına böyle bir başlık var bakalım neymiş içeri. Güzelim merhaba sol yanım merhaba iki cihanım merhaba prensesime bin selam olsun sana bin merhaba sen ve dostlarına olsun. Aşkım çok az kaldı bu arada bugün ilk kez kendi evimizde kalacağım onun ayrı bir heyecanı var ama sensiz olduğum için biraz buruk ama olsun. Malum tek başımayım temiz kullanmaya gayret göstereceğim emin ol sensiz o eve girmek istemiyorum ama çok az kaldı seni canımdan çok seviyorum Allah'a emanet ol Rabbim seninle olsun. Murat Bey B9'da yatan Nasibe Erkeç'in babası Adem. Erkeç kızım annenle ablanın telefonu bozuldu tamire verdik merak etme 1,5 hafta sürermiş seni çok seviyoruz kızım benim kendine iyi bak annenin de selamı var bugün Ferhat'a doğum günü yaptık bizi düşünme en kısa zamanda görüşeceğiz güzel kızım. Şakran 3 nolda yatmakta olan aslan parçalarım, torunlarım Sergen, Gezgin, Gökdeniz, Gezgin, sizleri çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benim torunumsunuz. Sergen, Gezgin, inşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Paşalarım, canlarım Sergen, Gezgin ve Gökdeniz, Gezgin, sizi Rabbime emanet ediyorum. Rabbim sizleri korusun, tez zamanda inşallah yanımızda olacaksınız. Sizi çok seviyorum, anneanneniz. Ben Şakran T2 Abir Koç'tan Fahrican Esenler. Buradan tüm kader mahkumlardan selam olsun kardeşim Ahmet Fırfır radyo başına. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere özgür günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, seni seviyoruz, iyi ki varsın. Ben Muhammed Altunpak. 3 nolda yatan kardeşim Hacı Ramazan Altunpak Hazar Yıldız, bilsen armağan olsun. Ben Muhammed Ali Altunpak. 3 nolda yatan kardeşim Hacı Ramazan Altunpak Ahmet Korak. Aslan abim Tuncay Güler Torbal'dan, Baran Kayalar Narlıdere'den, Düzgün Korkmaz'a selamlar olsun. Ben Çiko Mami. 3 nolda yatan aslan kardeşim Ramazan Altunpak, Savaşkaya Ahmet Kortak, Tuncay Güler, Serkan Yıldız, Takos Onur Kazan'a selamlar olsun. Murat abi, ben Şakran Kapalı Kadın Cezaevi Beyon Koç'tan Burcu Yıldırım. Güzel kızlarım Fatma Çelik ve Sima Coşkun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu saatten sonra ne giden dönsün ne devran ve selam. Ben A5 Koç'tan Burçin Şenyüz. Canlarım beste soğuk kuyu. Sıla Varmazoğlu. En değerlimiz Diyarbakırlı Şiko. Zuhal Aksır. Gülisar Elben. Esen Çalışkan. Gürcan Karadere. A5 Koç'tan Burçin Şenyüz. Güzel Yüzüm. Sıla Varmaz. Prensesim beste soğuk kuyu. Gülsüm Yazgan. İkra Rabia. Nur Gültekin. Gülay Soy Gezer. Gece Söz. Ben suyun derinliğini biliyorum. Siz kimin limanına yanaştığınızın farkında değilsiniz. Ben artık hata yapma lüksünüzün olmadığı biriyim. Zorunuza gitsin diye değil, haddinizi bilin diye. Ben İzmir'den Meryem Çelik. Şakran Kapalı Cezay B10 Koğuş'ta bulunan canım kuzenim Burcu Yıldırım'a selamlarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Ben B3 Koğuş'ta bulunan Helin Çağrı'dan, Mehmet Şerif Çağrı'dan radyo başına. Eşim aramızda demir parmaklıklar olsa da sevgime hiçbir duvar engel olmaz. Her gün seni düşünüyor, özgürlüğümüze kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum, kalbim hep seninle. Murat Şampınar'dan engel bize armağan olsun. Murat Bey, ben Manisa'dan Ümmü. Şakran Kapalı Cezaevi B10 Koğuş'ta bulunan kuzenim Burcu Yıldırım'a selamlar olsun. Ben Foça'da yatan Seçkin Ok. Şakran'da yatan Selma Ok'a gelsin. Canım canımın içi, seni çok özledim, aklım hep sende, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin. Bu şarkı uygardı o neden sensiz yapamıyorum. Menemen T-Tipi C6 Koğuş'ta aslan kardeşim Osmancan Oğuz arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Annemden, bendeniz ve Harun Kolçak'tan biri var, sana gelsin ablan ve yeğenlerin. Şakran Kadın Kapalı C9 Koğuş'ta olan güzelim, sevdiğim ömrüm Ecem'e sesleniyorum. Salı günü belki gelmeyebilirim. Sonuçlar kötü çıktı güzelim. Sen de kendine dikkat et. Bir yandan aklım sende, Allah'a emanetsin. Boncuk gözlüm Hasan Girgin. Herkesi Allah kurtarsın. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Şükür kavuşturana. Kaç gündür istek atamadım. Nedenini yazmıştım sana. Vallahi yine halledebildim. Sıkıntılıydım biraz. Mektubun gelmedi. Bu hafta aramadığında çok merak ettim seni. Biz geldik, arkadaşımdayım. Her şey yolunda, beni aramaya çalış bir tanem. Nerede olursam olayım, kalbim seninle, seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol her şeyim. Ben Buse, uzaktaki kalbim Şakir söylemez. Senin gözlerinde ne deniz vardı ne de gökyüzü ama ben sonsuzun en güzel halini orada gördüm. Abi kalbimin en kıymetlisi Hiray Zerduş'tan en derinimdesin, çalarsan sevinirim. Ben Aynur Yıldırım, Şakran Kadın Kapalı, B10 Koşuna kızım Burcu Yıldırım. Arkadaşları Fatma Çelik, Şima Coşkun, gecenin en güzel şarkıları güzel kızlarıma gelsin. Herkes seni ayakta durduğun kadar bilir, nasıl ayakta durduğunu ancak sen bilirsin. Seni çok seviyorum güzel kızım benim. Şakran Kapalı Cezaevinde yatan Dilara Gürgür, seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Şakran Beyon Koğuşu'na yatan canım eşim Yıldız Kanık, ben kocan Hakçan Kanık, seni çok seviyorum canım eşim Yıldız'ım, sensiz zor oluyor, nefes alamıyorum canım karım. Seni seven eşin Hakçan, sana ve tüm oda arkadaşlarına selam eden, hepinizi Rabbim tez zamanda kurtarsın. Bu şarkı size gelsin Aycan Öner'den, benim seni görmem lazım. Ben Haydar, Kadın Kapalı C14 Koğuşu'na yatmakta olan canım eşim Naz Kız, Hüso'nun annesi Prensesler, Ağustos'ta doğar canım karım benim.
1: Yanında olamasam da, doğum gününü yüzüne karşı kutlayamasam da hep kalbimde olacaksın ömrüm. Doğum günün kutlu olsun, kurban oldum. Allah gözünden yaş damlatmasın Naz kız. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Sayfamızı yeniledim. Foça açık cezaevinde yatmakta olan Seçkin Ok'tan, Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan derdi eşi Selma Ok Serkan Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Oğuzhan Sinek, C45 koşuna yatmakta olan Kaleli Apocan abime selam olsun. Apo abi, şu an eşyalarımı aldım, Kars'a gidiyorum, işlerimi halledip geri döneceğim. Derdi o şarkısı armağan olsun abime. Şakran kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan aşkım annem Nezahat resimci annem. Para yatırdık hesabına düşmüştür, kendine dikkat et. Seni seviyorum, bizde aklın kalmasın, biz iyiyiz, sen kendine çok dikkat et. Lütfen kimseyle tartışma, seni çok öpüyorum gözümün nuru. Şakran T1'de yatan Safter Acar. Ömrüm adam, aklım bende kalmasın, merak etme iyiyim, sizdeyim bugün. Asil benim aklım sende, arayıp edemiyorsun, her şey yolunda. Senin yol yeter, mektubun sen telefonu kapattıktan sonra geldi. Sen de hiçbir zaman unutma, seni seven bir karın var. Her zaman kendine çok dikkat et, öpüyorum. Senin mem Ararat'tan evin şarkısı bize gelsin. Nazom göz bebeğim, canımın içi en güzel yarınların olsun. Çekirdek ailenle ilk ve son doğum günün olsun orada. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Evimizin ışığı gözümün bebeği, kız kardeşim canımın ciğeri. Sakın sakın üzülme Nazom. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Oğuzcan'ın da selamları var, o da doğum gününü kutluyor. Nazar çıksın da pırasalı börek yapsın diyor Oğuzcan abim. Murat abi, bütün C45 koğuşuna yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Afocan Korkun, Şehmus Sevim, Serkan Yeşilyurt, Hüseyin Hano, Tufan Doğan, sevgili büyüğüm Ahmet Dolu ve diğer büyüklerim, hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Ben Yusuf Öztanık, canım babam Eyüp Öztanık, sana yeni yaşın özgürlük, mutluluk, sağlık getirsin. Tez vakitte inşallah kavuşmak üzere canım babam. Seni seven oğlun Yusuf Öztanık. İyi ki doğdun babam. Bizi seven herkese selam olsun. İyi akşamlar baba. Allah'a emanet ol. Yeni yaşın uğur getirsin. Öpüyoruz seni kızlarına. Müslüm Gürses'ten Engel Çıktı şarkısı armağan olsun. Ben Zalim'in kızı Şakran T1A20'de yatmakta olan Mert Toprak radyo başına. Seni çok seviyorum, ben iyiyim, merak etme, pazartesi konuşuruz, sen de iyi ol Müslüm Gürses'ten. Seni sevmek elimde değil şarkısı armağan olsun. T2B10'da bulunan Çağrı İşçi radyo başına. Gülüm deme sebebinden gülüşü güzel adama gelsin, Amrah'tan ihtiyacım var, derdime armağan olsun. Şakran B10'da yatan aslan dostum Nisa Acar. Sen bana görümceden öte kız kardeşimsin Nisom. Çok özledim seni can kardeşim. Bağırmalarını, yokluğunu çok belli, seni yıldırmaz bunlar. Senin lafın her zaman, ne bir kızım olana kadar. En iyisi benim, seni çok seviyorum bal görümcem. Şakran kadın kapalıda yatan Sima Coşkun. Canımın içi bacım, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz çok şükür, tek eksimiz sensin. Seni çok özledim, Allah bu günlerimizi bize bir daha yaşatmasın. Az kaldı, sabret dayan. Sen benim her şeyimsin, kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol, seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Ben kadın kapalıdan Filiz Özyaşın. T4 ve 10'da yatan can eşim, sonsuz aşkım, sonsuzluğum Hasan Özyaşın yani Efo. Seni çok seviyorum, her şeyi seninle yaşadım. Seni yaşadım, ilk hayatımdasın adam. Seni çok ama çok seven eşin Filiz Sarı Papatyan. Murat abi, ben T3C8'den Murat Ergon. Kadın kapalıda bulunan Canan Erdem radyo başına. Derdi mektubun geldi. Çok güzel şeyler yazmışsın. En kısa zamanda dönüş yapacağım. Teyzem Ayşegül Ergon'a da selamlarım bakidir. Bu gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Metin Işık'tan Aydan Güzel. Murat abi, yayınlar. Zeynep Uza sesleniyorum. Hayırlı bir haber verelim. Senin vesilenle Murat abi. Çok bekledi. Bilirkişi raporu temiz çıktı. Ablacığım, şimdi geri sayım başlasın. Tahliyen yakın. Nasipse kaldı 29 gün. Zeynep Uz kardeş. Muhtemelen duymuşsunuz. Murat abi, ben Dayko Kasap Duran'dan Mehmet Yıldırım yani Jimmy. Kader birliği yapmış oldum. Dostlarım Tepecik'ten Aslan abim, Semih Has Sepetçi, Rüştü İyem. Ulus Ören, Emirhan Kılkışlılar, Fuat Fırat, Mehmet Ali Keskin, Sergen İşmez, Cikcik Erhan abi, Birol Hep Bektaşoğlu, Alpcan Heper, canım ciğerim Ali Gencerler, çok çok selamlar. Gece Bir Söz, dün fark etmedi bugün hiç fark etmez, Mehmet Yıldırım, Cemi Dayko çocuklarına selamlar olsun. Ben Foça Açık Cezaevinden Ömür Hekimoğlu, Şakran T3'te yatan Mert

Aluşlu oğlu Oğuzcan Alabey, Okan Biçer ve Serkan Güzel kardeşlerime buradan selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Bize haber gönderdin, haberini aldım. Bizi sakın merak etme. Biziz Canu. Memo'nun açığa çıkmasını bekliyoruz. Haber vereceğim sana Canu. Çocuklar için sıkılma. Sana selamları var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun Canu. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Menemen Kapalı'da yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Paşam burayı merak etme. Ben buradayım, sen kendine iyi bak. Biraz daha sabır paşam. Sana herkesin selamı var. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin olsun paşam. C1B9'da olan sevdiğim Polatcan Aslan, hayatım seni çok seviyorum. Perşembe günü seni gördüm, çok mutlu oldum. Seni çok özlemişim. Az daha görsem gördüm ya. Az da olsa görsem gördüm ya. O bana yetti, aklım bende kalmasın, ben iyi. Sen de kendine çok iyi bak. Dikkat et her şeyim, aslan gibisin, seni çok seviyorum. İbrahim Acar, bir tanem, ben İzmir'e geldim, haberin olsun, seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol, dualarım hep seninle, bunu bil istiyorum. Ben döndüm, şimdi sıra sende bir tanem, kurban olayım sana canımın içi. Senin yerin sıcak kalsın, ah keşke giden ben olsaydım. Yeter ki sen dön bana, yeter ki yeniden kavuşsun ellerimiz. Seni bekliyorum sevgilim, kalbim sende, gözüm yollarda. Rabbim seni korusun, bizi de hayırlısıyla kavuştursun. C1B9'da olan sevdiğim Polat'a, Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını armağan ediyorum. Sevgilim seni çok seviyorum EK. C1B9'da olan sevdiğim Polatcan Aslan, hayatım seni çok seviyorum. Perşembe günü seni gördüm, çok mutlu oldum. Seni çok özlemişim. Az daha görsem gördüm ya, o bana yetti, aklım bende kalmasın, ben iyiyim. Sen de kendine iyi bak. Dikkat et her şeyim, aslan gibisin, seni çok seviyorum EK. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam. Mekanın hazır bu akşam, her şey hazır. Nazom, burası bende, bu ay inşallah güzel şeyler olacak. Sizi seven Namıder, geceniz güzel olsun. Ezel ablama selam, bu akşam çalan şarkılar sizlere gelsin. Ben Şakran T2A1 koşulan Fahrican Esenler, buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşim Ahmet Fırfır radyo başına, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere özgür günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, seni seviyoruz, iyi ki varsın. Ben T3A7 koşulan Hamza Önay, öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Vatan, Yusuf Bayram, Ramo Birlik, Eyüp Sen, Süryani Ramo, Cesur Ergün, Marco Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini saymadım, tüm dostlara da selamlarım bakidir, sizleri seven Hamza Önay. Ben Filiz Yıldız, değerli kardeşim Nazar Koca Bıyık, doğum günün kutlu olsun. Kocasının kıymetlisi Hüsom'un güzeller güzeli annesi, Allah sana yeni yaşında özgürlüğü nasip etsin. Dışarıda bekleyenin olduğunu unutma kardeşim, kalbi güzel nazarım. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni tanımış olmak çok güzel, kalbinden öpüyorum. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Mine Ekitmen radyo başına. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır elbet. Bir gün o güneş bizim için de doğacak. Sevdiğim, bu dediğim iyi dinle. Seni güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Rafet Kale. Doğum günün kutlu olsun. Umarım yeni yaşın sana hak ettiğin güzellikleri, huzuru ve bolca mutluluğu getirir. Bazı insanlar zaman geçse de unutulmuyor. Sen de onlardan birisin. Yeni yaşında yüzünün hep gülmesi dileğiyle. İyi ki doğdun. Türkü yorum gönder Sonar Deniz. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, bir mahkumun en güzel sözü şu değil miydi? Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sen de bana birlikte umut dolu yarınlarına, özgür günlere elbet bir gün kavuşacağız. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun, umut her zaman aydınlıktır. Birlikte aydınlık günlere Minem, varlığın teselli çiçeğim. Sıradaki şarkı Rafet'ten Mine'ye gelsin. Ben C14'ten tahliye olan Filiz Yıldız, C14 koğuşu Sıla Keser Poyraz Taşçı. Canlarım, sizi görmek bana çok iyi geldi. Zor zamanlardan geçiyorum ama geçici. Canlarım, sevdiklerim, Poyraz'ın manevi çocuğum, az kaldı bugünler geçici. Orada bugün nazarıma kutlama yaptınız, biliyorum. Ben oradayım, hissedin sizi. Çok seviyorum bebeklerim şu an. İbrahim Düş'ten sizin için bütün şarkılar size, Poyraz'ım canımın içi. Az kaldı Sıla'm, Nazom'u öp benim için. Nazom benim için arada nesleyle kahve iç, siz nasılları

NTK 4 koşulan Mustafa Merel, koşumuzun adaletini sağlayan kıymetli büyüğümüz Serhat Küçük, değerli dostum Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Hamit Elma, Berat Sürer, Ali Baran Koçtan, Berat Sürer, Adnan İlhan kardeşler, Yusuf Oyur, Yiğitcan Demirtaş, Abdurrahman Güleri, Namıdar Kermikli, diğer kurumlarda yatmakta olan değerli kardeşim Onur Öztürk, Umut Fırat Günal, Erhan Tekel abilerime selam ediyorum. Sibelcan Melekler armağan olsun. Şakran T4 C5'te Sevdam Sadi Umut Akman'a baya ara verdim, istek atamadım. Bir takım sorunlar oldu. Günaydın ömrüm. Ölene kadar sana karşı asla değişmem. Sen gözümün içinde saklayacağım vallahi. Bu dünyada senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tek istediğim seni her zaman yanımda görmek. Seni seviyorum ey bütün ömrüm. Bir de sesini duymak istiyorum. Hoş arkadaşları eğer duymuyorsa, siz duyuyorsanız söyleyin ona. Murat abi ben Müçe, buradan Şakran 1.0'da yatmakta olan Mehmet Ali Gökçe abime çok selam olsun. Bugün senin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun aslan abi. Nice özgür senelere. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ahmet Kaya'dan. Doğum günün şarkısı sana armağan olsun. Seni seviyorum abim benim. Çeyki abir can dostum Ahmet Fırfır, sağlığın sıhhatin yerindedir. Doğum günün kutlu olsun. Gönül isterdi yan yana olalım ama gönüller bir cezalar aslan fırfırı yıldırmaz kilo aldırı. En kısa zamanda görüşmek üzere, seni çok seven kardeşin Osi. T4C5'te olan can içim Sadim Umut Akman, ömürlük sevdam, sesini duymak istiyorum. Hiç iyi değilim, seni çok seviyorum, beni unutma, hep hatırla. T4C5'te olan can içim Sadim Umut Akman, ömürlük sevdam, sesini duymak istiyorum. Hiç iyi değilim, seni çok seviyorum, beni unutma, hep hatırla. TK1 koşuna yatan aslan dostum Ahmet Fırfır, doğum günün kutlu olsun. Nice senelerin olsun. Her koşulda aslan gibisin. Seni seven dostun Enes Tunç. Şakran T4C5'te olan can içim Sadim Umut Akman, ömürlük sevdam, sesini duymak istiyorum. Hiç iyi değilim, seni çok seviyorum, beni unutma, hep hatırla. Ben Duru, Şakran T2C4'te Batuhan'a çok selam olsun. Ara ulaş bana canım. Esmeray'dan unutma beni şarkısını ona armağan ediyorum. Oğlum Buğra Yağız Güzel için Ferhat Tunç, sen ateş ol ben yanayım. Bugün doğum günü, ayrıca çok önemli not, sizi dinliyorlarmış. Dışarıda İBAN'da ödemesi var, kantinini oradan yapsın. Selam hepsine, tüm koş arkadaşlarına kucak dolusu selamlar. Murat abi ben Doğanlardan Serhat Daş'tan buradan sesimi duyurmak istediğim can abilerim, ilk başta Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan ve koğuşunda yatan abi kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Şakran Kadın Kapalı C13 koğuşundaki Yağmur Görmüş oğlu radyo başına bekleniyorsun. Duvarlar sadece bedeni hapseder, ruhunu ve umutlarını asla. Yeni yaşının sana en büyük hediyesi özgürlük olsun. Seni dışarıda kocaman bir sevgiyle bekliyoruz. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar, seni seven annen Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden zaten yavaş yavaş son mesajlara doğru yaklaştık. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğiz kardeşlerim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 180 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet, kaldığımız yerden SMS mesajlarıyla hemen yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Onları da paylaşalım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Menemen kapalıda yatan bu dünyadaki en büyük servetim Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Paşam canını sıkı, canını sıkma. Biliyorum sıkıldın ama bu hafta iyi olacak, canını sıkma oğlum. Almina ile konuştum, sıkıntı yok. Kardeşlerinin sana selamları var. Ben de çok sıkıldım artık. Sizi yanımda görmek ben de istiyorum. Tek başıma kaldım burada. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sıkıldım artık. Aklım sende. Annen de telefon yasağı aldı. Çocukların sesini duymuyor. Annen ne yapsın? Muro'yu görmüyor. Neyse. Sizi her daima sevecek olan yarım gelen mesajımız. Murat abi, iki nolu A1'den Hasan Maden. Kadın kapalı B7'den Gamze Maden. Sol yanım. Delicesine çok ama çok seviyorum. Ahmet Fırfır kardeşim. Senin de doğum günün kutlu olsun aslan. Murat abi, ben iki nolu A1 koşulan Bucalı Samet Kılıç. Bugün kan bağı olmasa da can bağı olan Fırfır'ın doğum günü. Kardeşim, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Seni seven abin Samet Kılıç. Murat abi, yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar. Herkesin selamları var. Canımsın, her şey çok güzel olacak. Az da sabır, özlenensin, bunu bil. Can dostum, seni çok seviyoruz. Seni önce Allah'a, sonra da aynada gördüğüne emanet ediyorum. İyi ki varsın canım dostum. T4 A27 yatan eşim Kadir Zincir'e, sevgilim, sesini duymaya son bir gün kaldı. Dün gece seni rüyamda gördüm. Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Aklım sende kadom. İnşallah iyisindir. Bizi merak etme sevgilim. Biziz. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Her şeyim Allah'ıma emanet ol. Sayfamı bir kez daha yenileyim.

şimdi ama paylaşalım. Bence 14'ten tahliye olan Filiz Yıldız. C14 koşu, Sıla Keser, Poyraz Taşçı, canlarım sizi görmek bana çok iyi geldi. Zor zamanlardan geçiyorum ama geçici canlarım. Sevdiklerim, Poyraz'ın manevi çocuğum, az kaldı bugünler geçici. Orada bugün nazarıma kutlama yaptınız, biliyorum. Ben oradayım, hissedin sizi. Çok seviyorum bebeklerim. Şu an İbrahim Düş'ten güzel bir şarkı dinliyorum size. Poyraz'ım, canımın içi az kaldı. Sılam, Nazom'u öp benim için. Nazom benim için arada neşeyle kahve iç. Sizin nasıl? Yarım gelen bir mesajımız. Ben T2 A4 koçtan Mustafa Meral. Koşumuzun adaleti sağlayan kıymetli büyüğümüz Serhat Küçük, değerli dostum Mertcan Karayüz, Ali Baran koçtan Hamit Elma, Berat Sürer. Ali Baran koçlar, Berat Sürer, Adnan İlhan kardeşlere namı der. Kermiki, diğer kurumlarda yatmakta olan değerli kardeşim Onur Özçük, Umut Fırat, Günal Erhan, Tekel abime selam ediyorum. Sibel Can'dan Melekler şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim bu kadar. Evet, dün sabahtan akşama kadar gelen tüm mesajlarımız bu kadar. Bir daha sayfamıza yenileyelim bakalım, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Evet, Murat abi, Sezen ablamın sana ve Batuhan abiye çok selamı varmış. Batuhan abi merak etmiş, Sezen abla iyiymiş. Batuhan kardeşim. Evet, Batuhan Çalıkuşu, muhtemelen duymuşsundur. Kardeşimiz merak etmişsin, iyiymiş durumu.

Sezen kardeşim aleyküm selam. Selamın başım gözüm üstüne. Şakrantı'yı ki ayırımı koşuna atmakta olan Çınar Kepçe. Sen benim başıma gelen en güzel doğamsın. Kalbimin sahibi adam. Seni bugün değil gün geçtikçe daha çok seviyorum. Çınar'ım bugün bizim en mutlu günümüz. Yani evlilik yıl dönümümüz. Kalbim kocam iyi kilerimin sebebi. Ölümüm aslan oğlumun aslan babası. Daha nice senelerimize kalbi gönlü güzel adamı. Seni çok seviyorum paşa beyim. Özlenen ve beklenensin. Mahkumum şarkımız Kibariye'den vazgeçmem. Evet hemen şimdi sıra sıra mesajları WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşalım. Şakran cezaevinde yatan T2B16 koşuna atan Sergen Kuruç'a senden başka kimin var ki bu dünyada? Sen benim neşem, huzurum, derdimin ortağı, kalbimin en güzel yerisin. Sen benim her şeyimsin. Sana bensiz kimse bir anlam katamaz. Belki ama bana da sensiz kimse ışık olamaz. Kalbim hep senin yanında, seni çok seviyorum. Bir gün değil her gün seni bekliyorum. Bu arada Savaş kardeşim benim. Savaş'ım selamını aldım. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Serap ablamdan aldım. Bir dakika nerede kaldı o sayfamız? Hemen şu WhatsApp'ını da açalım. Evet WhatsApp'ımıza geçelim. Hemen şimdi WhatsApp'tan da dün gelen mesajlarınızı paylaşalım.

selamünaleyküm Murat abim. Ben Ziya. Aleykümselam Ziya kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevi. C9 koşuna atan karım Aycan Nogagil. Karım az kaldı. Sabır, seni çok özlerim. Çocuklar iyi, aklın kalmasın, her şey yolunda. Bu ayrılık her zaman olduğu gibi bizi daha da güçlendiriyor. Seni çok seviyorum. Bugün Dilara aradı, tahliye olmuş sana ve Ece çok selam söyledi. Allah'a emanet ol. Salı günü görüşürüz sevgilim. Kardeşlerim bir müsaade edin, hemen şunu da bir ayarlayayım.

0: Tamam.
1: Güzel karım her şeyim, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Güzel günlere çok az kaldı. Koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere inşallah. Biricik karım avukat Çağla Merve Özdemir. Seni çok seviyorum güzel karım. Geldim ben dünyam, seni çok çok seviyorum. Evet, böyle sıra sıra hemen okuyalım, okuduklarımızı silelim. Kardeşlerim karışmasın sonra hakkımız. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, nasılsın abla? Seni çok özledik, en kısa zamanda çıkacaksın inşallah. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol canım ablam. Şakran T1 John 3 koğuşuna canım eşim Osman Öztemel'e can eşim, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgiyle birbirine bağlı, iki yüreğin arasına hiçbir şey giremez. Sen benim en güzel doğam, en büyük sabrım, en kıymetlimsin. Her gün seni düşünür, seni dualarıma katıyorum. Güzel günlerimiz olan inancımı hiç kaybetmiyorum, seni çok seviyorum. Selamlar, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Polat. Kapalı T1 C13 koğuşundaki Osman Öztemel, A19 koğuşundaki Berkay Toprak kardeşlerime sevgiler. Aklımızda, gönlümüzde sizinle. Burada sizi unutmadığımızı bilin. Bugünler geçecek. İkiniz de moralinizi yüksek tutun. Kendinize iyi bakın. Dışarıda kardeşiniz her zaman yanınızda. Allah'a emanet olun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe reisim, annenin kıymetlisi, gözümün bebeği, babasının aslan parçası, biziz, seni gördük mü daha da iyi oluyoruz. Kıymetli dedom, kendine iyi bak, öpüyorum seni canım oğlum. Çetin Kızıltepe ve Veli Kızıltepe, Mehmet İzmirli, Neco, Memo, Ayaz, Azat'ım. Ben amcanız Güngör Kızıltepe, reislerim hepinize selam. Koğuş'a da selam, Murat kardeş sana da selam, aleyküm selam. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, canım kocam, mahkemeler bizi yalnızca sorgular, bir tek Allah yargılar, kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter, mahpus yata yata biter, bu günler de geçer elbet bir gün, reisim seni çok seviyorum, her şeyim, en yakın zamanda bizi bekliyor, güzel günler, güzel gözlüm. Murat abi selamun aleyküm. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden olan Oben Küçük Kalfa, aleyküm selam Oben kardeşim. Şakran'da yatmakta olan canım kanım olan Enis Küçük Kalfa, onunla kader ortaklığı yapan koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ayrı koğuşlarda yatmakta olan Tayfun Akar, Orçun Akar, Teto abim, İzzetcan Güle, Ozi abiye, Mert Yücel, Ekrem Birliğe, Çiçek Emoş'a, Okan Efe, Tugay Yaman'a, İlham Bakit, İzzet Karakaya selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz, dostunuz Direş Oben. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Gökhan Donay'dan. Kala kaldım bir başıma, şarkısı armağan olsun sizlere canlar. Ben Yozgat Kapalı'da yatmakta olan Bayraklı Çiçek Mahalleli Çiçek Emoş, Ali Aşakran'da yatmakta olan kardeşim, abim Tayfun Akar, Zekai Akar'a ve Enis Küçük Kalfa'ya, Suat Uçra, Ekrem Birliği, Orçun Akar'a, A5 Koğuş'una, Bayraklı çocuklarına ve ismini sayamadım tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Çiçek Emoş. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel, reisim Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan değerli abim Sefa Alaz, Namıder Bozum, Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehrimiz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksel Bıçakkaya. Ben Çimentepe'li Memocan, kadın kapalıda yatmakta olan canımın canı Funda Kıyı radyo başına. Kadınım, canım, sevgilim, seni çok seviyorum. Seni veren Allah'ıma kurban olurum. İyi ki benimsin. Seni öyle çok seviyorum ki kalbindeki sevgini sen bile görsen inanamazsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sevgilim. Kalbimin kadını Yıldız Silva'dan kaçak son bar sevgilime armağan olsun. C10 koğuşundan Gökmen Gökdeniz radyo başına. Bugün yine aklımdan geçtin, acaba sesimi duyuyor musun diye düşündüm. Dün sana söylemek istediklerimi söyledim. Bugün sadece şunu bilmeni istiyorum. Burada hayat devam ediyor ama insanın aklı bazen bir yerde takılıp kalıyor. Benimkisi de sende kaldı. Sen orada kendine dikkat et, moralini bozma. Her şeyin bir sonu, her bekleyişin de bir kavuşması var. Güzel günler geldiğinde bu günleri hatırlayıp güleceğiz. Ben seni bekleyen tarafta her zamanki yerimdeyim. Kendine çok iyi bak reis, bana lazımsın, seni çok özledim. Murat abi ben Buca'dan, Uğur Korkmaz T1'de yatan, Burak Dinçer T3'de yatan abim, Taylan Korkmaz Gencer atıcı için azar birbirinden belaya düştüm. Tüm kader mahkumlarına armağanım olsun. Koca dağım seni nasıl seviyorum biliyor musun? Şu anda kavga etsek ve aramıza bir duvar örsen yine kalkıp senin sevdiğin renge boyardım o duvarı. Zamanı nasıl geçtiğini unutturan, her sabah güne başlama sebebim olan insan. Seni her geçen gün daha çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam gökyüzüm sen ol. Ben senin altında koca bir ömür dinleneyim. Bir insan bir insan ancak bu kadar ev olabilir. Kalbime dokunan en nazik sızı, ruhumu aydınlatan en parlak ışıksın. Sen benim bu dünyadaki en güzel kaderimsin. Müşteri ol sevdiğim. Ben seni sen yokken de sevmeyi öğrendim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum dakikan kaldıysa ara beni. T26 koşunan Muhammed Yüzbaş'a çok selamım var. Bugün bütün gün seninle beraberdik. Çok güzel vakit geçirdik. Keşke sen de yanımızda olsaydın. Seni çok seviyorum. Aramızda olduğun günleri bekliyorum. Kendine iyi bak. Ben kadın kapalı B9 koşuna tahli olan Nilay Asu Özçalık, ablalarım Gizem Belge, İrem Erdem'in, Nuran Gökçen, Canan Beydilli, Fatma Şahan, elbet bir gün aynı gökyüzüne bakacağız. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler. Ailenizle size ulaşacağım. Canım ablalarım, bir yanım her birinizi alana kadar orada sizinle. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Kadın kapalı B9 koşulan Gizem Belge, İrem Erdemir ve Nuran Gökçen için Elmas Bam Bam şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B9 koşulan kankam Nurullah Narin Kuş, elbet bir gün dostum. Artık koşun en küçüğü sensin. Hemen T-tipi kapalı cezaevi A8 koşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan Gel şarkısı armağan olsun. Allah hepsini kurtarsın. Menemen T-tipi kapalı cezaevi A8 koşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan Gel Cananım Canı armağan olsun.

okuduklarımızı silelim. Kapat karışmasın. Murat abi iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyur. Sağ ol kız kardeşim. Sevdiğim TK4 koğuştan Yusuf Oyur. Aslan kafese sığmaz. Yürek umuda yenilmez. Mahkumun umudu ölmez. Özgürlüğün ateşi sönmez. Bugün adımız mahkum, yarın özgürlük bizimdir. İki gözüm az kaldı. Mahkeme günün belli olmuş. 11 Eylül. Kavuşmamıza son 19 gün. Seni çok özledim. Sevdiğim Allah'a emanet ol. İbrahim Tatlıses'ten senden insaf diler. Yarim şarkısı armağan olsun. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran Teviş C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Nasılsın Mert? Biz akşam geldik. Peri'nin safra kesesinde sorun oluştu. 2 gün boyunca istifra etti. Sabah da iğne yedi, ateşi düştü. Şu an Allah'a şükür iyi. Çok korkuyorum ona bir şey olacak diye. Sen de ne olur dua et, babası bir an önce iyileşsin. Senin de dualarını hissetmeye çok ihtiyacımız var. Seni çok seviyoruz canım. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Güzel yüzün. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var. Ol radyo başına. Canım nasılsın? Umarım daha iyisindir. Ben bildiğin gibi işte mutfak dolaplarını falan boyuyorum. Bir ton iş var. Yarın akşam beni sesli ara. Annemle konuşturacağım. İyice düşün mektupta yazdıklarımı. Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Selamlar. İyi ki Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar. Koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Mustafa Taş sen de anlarsın şarkısını. Çalar mısın canım abim Serhat'ım, seviyorsun, kendine iyi bak. Murat abi ben Serhat Bozdaş yani Sarsılmaz. Bir nolu B4 koşuna özgürlüğüme. Gün sayarken buradan beni seven tüm dostlarıma, aileme ve koğuş arkadaşlarım, dostum Celomen'e de selamlarımı gönderiyorum. Aysel Yakuboğlu'ndan Yürekli Ol şarkısı armağan olsun. Herkese hayırlı geceler, iyi yayınlar Murat abi. Canım abim Serhat Bozdaş, sen orada ne kadar güçlü duruyorsan biz de burada senin için o kadar güçlüyüz. Seni özlüyoruz ama özlemek bile sevgimizin yanında küçük kalır. Seni çok seviyorum bebeğim. Bu şarkı abime gelsin. Esel bana ne bu sevdalardan. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir'im. Sağ ol kardeşim benim. Akşam selamını aldım. Merak etmişsin. Allah razı olsun. Ha, dün bu arada birkaç kardeşim aramış Murat abiye bir şey mi oldu diye. Allah razı olsun. Onlardan bir tanesi de Kadir Tosun. Kadir'im Allah razı olsun ve diğer kardeşlerim. Daha Derya ile görüşemedim. İsimlerini alamadım. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederim. Çok şükür dün bir sıkıntılar vardı yani vericilerle ilgili. Onları çözmeye gitmiştik. İşte girişte de anlattım programı. Dün çok talihsiz bir gün yaşadık. İşte bugün de kimsenin vebali üstümüzde kalmasın diye bugün de geldik. Dünkü mesajlarınızı okumaya kardeşlerim. T2-16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun canım eşim. Bizi cezaevindeyiz diye yargılayacaklar ama kimse o güzel kalbimizin, merhamet dolu yüreğimizi ve aslında nasıl bir insan olduğumuzu bilmeyecekler. Ben biliyorum ki iyi günde kötü günde ellerimiz hep bir olacak. Asla birbirimizi bırakmayacağız. Her zaman birbirimize daha olacağız. Sen benim sabrım, umudum ve huzurumsun. Kaderimiz bir ama az kaldı. Biraz sabır. Seni çok seviyorum kadınım benim. En güzel günlerim. Murat abim ben kadın kapalıdan yatan Yersu Gökçe Tosun. İkinoğlu A16'da bulunan canıma can katan canım eşim Kadir Tosun. Duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız. Günler geçer, kapılar açılır. Sana olan sevdam hiç bitmez. Demir kapılar ardında bile aklındaki tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle. Çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum. Murat abi eşime Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koşulan ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Sesini duymadan, sana sarılmadan geçen her gün biraz daha zor geliyor ama biliyorum ki bu günler de geçecek. Yine yan yana olacağız. Kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına.
Bazen tek bir sesini duymak bile bütün özlemimi hafifletecek gibi geliyor. Günler geçsin, yollar kısalsın ve Rabbim bizi en güzel zamanda kavuştursun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak bir tanem. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Foça Açık'tan ben Miraç Keskin. Öncelikle T4'te canım abim Adil Keskin, Volkan Çalıkılıç, Murat Başaran, Ferdi Koç, Ferhat Kalender, iki gözüm canım kardeşim Servet Tekin, Umut Onur. Bu hayatta hızlı yaşamayı seviyorsanız nefes aldığınız her saniye ölümle dört duvarı göze alacaksınız. İsmini yazdım abi dostlarıma, grup yorumdan ölümden ötene var. Şarkısı armağan ediyorum. Ben Foça Açık'tan Miraç Keskin. Murat abi ben Foça Açık'tan Miraç Keskin. Öncelikle canım dostum Mehmet Ali Alak, Servet Tekin, canım abim Adil Keskin, Volkan Çalıkılıç, Mert Demir, Hat Fırat Sağında, Serkan Yıldız, Nizamettin Çelik, Civan Çelik, T1-B4 koşulan Ferhat Bozdaş, Doğukan, Öznur, Sinan Öncel, Velat Çelik unutmayın. Gayrimeşhur sokaklarında ölüm de var. İsmini yazamadım ve yazdım. Abi dostlara Ali Kınık'tan yalnız değilsin şarkısı armağan olsun. Miraç, dün senin de selamını aldım. Miraç kardeşim aleyküm selam, sağ olasın. Miraç Keskin kardeşim. T4A3 koğuşunda Murat Alak kardeşim. Doğum günümüz, ses kayıtlarım var. İnşallah birazdan paylaşacağım. Önce bu mesajını okuyayım çünkü geri dönmeyeyim. Şakran T4A3 koğuşuna bulunan eşim Murat Alak. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Hayatımın anlamı. İnşallah çok mutlu olmuşsundur. Mesafe aradaki yollardır. Gönül 40 diyar öteden de sever. Seni çok seviyorum. Vadon. Ses kayıtlarım var sevgili kardeşim Murat Alak. Kulağın radyoda olsun. Süreç içerisinde paylaşacağım. Bilgin olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykut. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? Saygılar sevgiler abime. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Serdal'ım dün Kaso'dan selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ ol. Ben de seni seviyorum kardeşim benim. Kadın Kapalı'da olan benim kıymetlilerim Kardelen Aktaş ve sarım diyelim. Pınar Cuhalı. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Kardelen bu hafta telefonda konuşmamız lazım. Saat belirle, telefonu size göndereceğim. Haber et. Sıkma canını. Yakında çıkacaksın. Seni seven abin Şeyto. Sarım sen nasılsın? Kardelen'i İnşallah alırsın bu hafta yanına. Bana haber edin. Sizleri seven Serdal Aykurt. Murat abi bizler için Müslüm'den Bu Can Sensiz Olmaz şarkısını senin o güzel sesinden bize armağan edersen çok sevinirim abi. Şimdiden sağ ol Şeyto Serdal. Serdal'ım borcum olsun yarın inşallah. Yarın inşallah kardeşime söyleyeyim. Notunuzu da aldık. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. T3B9'da olan abim Serdal Aykurt canımın içi nasılsın? İnşallah iyisindir. Ailemizin reisi. Sen bizim ailemizin reisi, sen bizim kıymetlimizsin ve iyi ki benim abimsin. Seninle gurur diyorum. Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş. Size de selam olsun. Siz de bizim ailemizdensiniz. Bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım benim. Murat abi senden ricam Ay Dilberi şarkısını çalarsan çok sevinirim. Murat Bey iyi akşamlar. Biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin, Ödek, Buket, Polat, Elif, Çetin, Hamiyet, Küleş. Geceye bir söz bırakıyoruz. Sahip çıkmadığınız her değere bir gün bir başkası sahip çıktığında anlayacaksınız neyi kaybettiğinizi. Sırası var, acelesi yok. Blok 3. Değiştiremezsin yazılmışsa çalar mısınız? Murat Bey biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin, Ödek, Buket, Polat, Hamiyet, Küleş, en değerlimiz canım arkadaşımız Elif Çetin. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü ve kalbinden geçen her şeyi getirsin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Şakran T4C12'de yatan Hakan Güler'e, eşi Ece'den. Seni çok seviyorum canımın içi. Gözlerinin yeşilini özledim şarkısını çalarsanız sevinirim. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Abimler gelirlerse

yarın gün içinde uğrayıp gidecekler. Ben de gün içinde evde su tesisatında sorun vardı. Usta falan onlarla uğraştım. Kız kuzenler buluşmak istiyordu. Manisa'ya geldik. Yarın geri döneceğiz İzmir'e. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den Aslan Kocam. Az zaman sonra Aslan yine sahnede. Sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle Aslan'ım. 3 ay sonra yanımızdasın, yine eskisi gibi olacağız. Arkamdaki koca dağsın, bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak Aslan Kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe, Rambo Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Azat Kızıltepe, Hasan Yüksek, selamlar olsun aslanlar elbet. Bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş B9'da yatmakta olan Çimentepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal değerli abim, Muhammed Yılmaz namı der Şeyto dayım, Aslan abim, Velican Akbaba dostlarım, Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özmen, Tezcan Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Bolat ablam, Aslan abim, Umut Arslan, Eren Aras, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma Çimentepe Roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'li Necip Takar. Şakran T9 B9'da yatmakta olan canım kocam Necip Takar. Ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü omuzlamaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, birlikte yıkılırız ama yine birlikte ayağa kalkarız. Çünkü ben her şeye rağmen seni seçerim. Yeter ki sen yanımda ol, kendine çok iyi bak, kurban oldum. Gözümün nuru, en kısa zamanda yanımızdasın.

T16'da yatan derlim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sen benim ömrümün her anını beraber geçirmek istediğimsin, kurban oldum. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Hasretim, özledim seni, şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T16 koğuştan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gediz'de Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, Serhat Bakır, Doğukan Satoğlu, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derdiler Abdullah Gültekin, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Cikselo, bu derdlere bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Manfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, canımın parçası, anneme geldim, burada kalacağım, ayakkabıları hallettik, bir sorun yok, seni çok özledim can parçam, Allah'ıma emanet ol, seni her şeyden çok ama çok seviyorum sevgilim.

Şakrantı 2016 yatan Buğra Yağız Güzel için Gazapizm Unutulacak Günler şarkısı armağan olsun. Canımın içi teyzesinin paşası. Doğum günün kutlu olsun, az kaldı. Asıl çıkınca kutlayacağız. Seni çok seviyorum, özlendin aslanım.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Senin yokluğunda güneşimi kaybetmiş gibi çaresizim. Şafak o kadar uzak ki boşlukta kaybolmuş gibiyim. Kalbim senin özleminle yanıp tutuşurken ben mektuplarımla ayaktayım. Seninle yaşadığımız anlar ile gülebiliyorum sevgilim. Bir an önce bitsin hasret ve sana kavuşayım. Murat abi, sevdiğim kadın için Müslüm Gürses'ten böyle bir aşk görülmedi dünyada. Çalarsan sevinirim. Sevdiğim kadına armağan olsun. Murat abi, ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de kadınım Kürt kızı Arzu Kaya. Tek derdim sen oldun bir tanem. Ellerini tutabileceğim, gözlerine bakabileceğim gün bir an evvel gelsin diye her gece Allah'a dua etmekteyim. Sayılı günler geçsin diye beklemekteyim. Senin sevginle her gün yeniden doğmaktayım. Murat abi, ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aşkın karşılık bulduğu tek bir kelime olabilir sevgilim. O da senin ismin. Ruhumun karşılık bulduğu tek yerde senin kalbin sevgilim. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar da sevmeye devam edeceğim. Kalbimi durdurabilecek tek bir güç var bu dünyada. O da senin gözlerin sevgilim. O sözler bana can da verebilir. Beni bir ömür boyu yalnızlığı kilitleyip etrafım dört duvarla örgülü olsa bile benim tek manzaram sensin Kürt kızı. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım. Sen benim dilimdeki sözüm, benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretlisin. Herkesin her şey olsun. Benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın huzur gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin kıymetime Gökhan Donay'dan. Özlüyorum şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şimdi kardeşlerimizin doğum günü ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım hemen. Evet, T1A7'deki kardeşlerimin de herhalde isim yazmadık ama.

0: Berkay. Evet, Berkay Özel. Berkay, hemen ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Şöyle bir kısmını paylaşayım. Ondan sonra diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım. Şöyle ayarlayalım. Evet. İlkine hadi bakalım, başlayalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben T1 A7'den, kaleden Eren Kutanoğlu. Aslan kardeşim Berkay Özel'in doğum günü kutlu olsun. Rabbim biz seni ailene kavuştursun. Seni seven kardeşim kaleli Eren Kutanoğlu.
2: 1-2-3 başla.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A7'den kursundan Muhammed Maya. Kardeşim Berkay Özel'in doğum günü bugün. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni ailene kavuştursun. Seni seven kardeşim Muhammed Maya. Murat abi Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Parçasını çalarsan sevinirim.
3: Alo, selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Ben T1 A7'de olan Mersinli Diyar. Kardeşim Berkay Özel'in doğum günü. Can parçam, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Seni seven kardeşim Mersinli Diyar.
2: Başla.
3: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Ben İzmir 1.0 T1 A7 koğuşundan Mersinli Diyar. Kardeşim Berkay Özel'in doğum günü. Can parçam, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle geçiren dileğiyle. Seni seven kardeşim Diyar Bininci. Bu arada B18 koğuşu, kardeş koğuşuna Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e bir selam olsun. Allah'a emanet olun.
4: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A7 koğuşundan Eko Kahraman. Bugün kardeşim Berkay Özel'in doğum günü. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşında ailesiyle olmasını Rabbimden temenni ederim. Ve buradan abim olan Mert Kahraman'a bin selam ederim. Allah'a emanet olun.
5: Aleyküm. Murat abi, ben T1'den Ayhan Baysan. Kardeşim Berkay Özel'in bugün doğum günü. Aslan kardeşim doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni ailene kavuştursun. Seni seven dostun Ayhan Baysan, kardeş koğuşumuzdan B18'den Halil Karagöz. Karagöz'e bir selam olsun. Helal sana Karagöz.
6: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
6: Ben T1 A7'den Gürbüz Kıyatçı. Aslan kardeşim Berkay Özel'in doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Seni seven abin Gürbüz Kıyatçı. B18 koğuşunda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz kardeşime bin selam olsun.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A7'den Gökhan Bele. Aslan kardeşim Berkay Özel'in doğum günü.
8: Koğuşunda yatmakta olan Berkay Özel. Canım abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bir gün buluşma dileğiyle, Ecrin.
0: Berkay, şimdilik bu kadar. Bakalım, şimdilik bu kadar. Bir de Murat kardeşimizin vardı. Evet, şimdilik bu kadar. Birazdan da inşallah bittikten sonra ama Murat kardeşimin ses kayıtları var arkadan. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
9: Lider İzmir.

kaldığımız yerden devam. Ben 3 nolu A13 Koçtan Karşıyakalı Aykut Polat Kader Birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Muti Ali İmran Korkmaz A2 Ömer Elmastaş Emin Rutbil Batuhan Ekşioğlu Devran Koçan Emre Yener Sercan Bülbül Ercan Ekim Barış Ercan Barışcan Kartalmış Ferhat Kırdı Mecit Dikici Nasır İnanç Yar Alp Uderlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute. Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemizi aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koçtan Mustafa Turan yani Mute. Başta kadar birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emir Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersim'in dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ürgün, Onur Ürgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo, İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koşunan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koşularda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım Baki'dir. Abi saydığım bu canlara Serkan Reşber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koşunan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Balık Uylu, Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Murat Can Ergün, İbrahim Macit, Buca, Gedizli Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna ve de öyle diyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Bu arada kardeşlerim, birazdan WhatsApp mesajlarınızı bitireceğim. Allah nasip ederse WhatsApp mesajları bittikten sonra kayıt mesajlarımı paylaşacağım. Ben müsaade isteyeceğim. Kayıt mesajlarını sıralayacağım. Kayıt mesajları olan kardeşlerin kulağınız radyoda olsun. Dün paylaşmamıştık. Biliyorsunuz elektriklerden dolayı sıkıntı yaşadık. Bugün de o yüzden dün gelen hem SMS mesajlarınızı bitirdim. Birazdan WhatsApp mesajlarınızı da bitireceğim. Sonrasında kayıt mesajlarımızı sıralayacağım. Müsaade isteyeceğim. Kulağınız radyoda olsun. Kayıt mesajı olan kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla kader birliği yaptım. Escobar abim Fırat Gezgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İbru, Yusuf Asi, Gece Bir Söz. Madem çok cesursun, sele bir yanlış anlayın. Keşfulov'dan Gidersin Araya şarkısı gece armağan olsun Murat abi. Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi, T1B17'den Bozo Yusuf Uçan Kuş bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm çarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koğuşuna yatan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Abi Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısını rahmetli babam Oktay Arslan'a, Sincar cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir 3 nolu koşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Şahan'da, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı İbrahim, Kayakaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni Serkan, Yıldız Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Bir de burada neydi? Kardeşim. Enes Can kardeşim. Herhalde senindi. Evet Enes Can. Bakalım. T4 Enes Can Demirci. Enes Can kardeşim. Hemen 4 tane ses kaydım var. Onu da paylaşayım. Geri dönmeyeyim. Hemen paylaşalım Enes Can kardeşimizin ses kayıtlarını.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Hayırlı yayınlar.

0: T4'te yatan Aslanoğlu Menesyan Demirci. Bugün senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun babacığım. İnşallah en kısa zamanda seni de aramızda görmek istiyoruz. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur oğlum. Bunu unutma, dikkat et kendine. En kısa zamanda görüşmek üzere oğlum. Allah'a emanetsin.
1: Enes'im doğum günün kutlu olsun aslanım. İnşallah en kısa sürede yine yan yana olup eskisi gibi beraber güleceğiz. Tek dileğimiz seni yeniden yanımızda görmek. Seni çok seviyorum. Nice özgür günlerimize iyi ki doğdun.
2: Canım oğlum Enes canım. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Aslan parçam seni çok seviyorum. Az daha sabır oğlum. Orada bırakmayacağız seni. Merak etme. Seni seviyorum anne.
3: Abi.
4: Evet Enes kardeşim bu kadar. Hemen şunu da silelim. Kafamız karışmasın. İyi akşamlar Murat abi. İyi yayınlar diliyorum. Buca kırıklar. Yüksek güvenlikte yatmakta olan babam Halis Değirmen. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Emreler de Erzurum'da. Durumları iyi. Yarın akşam çıkacaklar. Hiçbir sıkıntı yok. Kafana hiçbir şey takma. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Müslüm Gürses. Dağlarda kar olsaydım çalarsan sevinirim abim. Aleyküm selam Engin. Halis abi bu mesaj dün Engin göndermişti. Bugün okuyoruz. Demek ki bu akşam yola çıkacaklar. Haberin olsun hemen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu da Murat Alak kardeşimizin hemen. Onun da ses kaydını paylaşalım. Doğru mu bakalım?
5: Şahran cezaevinde yatan T4 A3 yatan oğlum Murat Alak.
4: Evet Murat kardeşim hemen senin de ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım.
5: İyi ki doğdun, oğlumun doğum günüdür. İyi ki de varsın, iyi ki de doğdun. Allah oğluma şifa göndersin. Tez zamanla bütün Müslümanlar kavuşsun evladına. Ben de evladıma kavuşayım inşallah.
4: Amin.
6: İyi yayınlar. Şakran T4 A3 koğuşunda bulunan canım eşim Murat Alak. Doğum günün kutlu olsun dünyam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın desem az gelir sana. Sen bana iyi ki yarsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım yoldaşım. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki sen.
7: Şakran T4 A3 koğuşunda yatan Murat Alak. Aslan babam seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı bizli yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki bizim babamızsın. Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım. Seni çok seviyorum canım babacığım. İyi ki doğdun. Seni bekliyoruz. Hemen evine gel.
8: Babam Murat Alak. Sen beni kutlu olsun. Seni çok seviyorum baba. Seni bekliyorum babacığım. İyi ki doğdun babacığım. İyi ki benim babamsın. Ama nevimde zaten beni
9: öncelikle selamünaleyküm.
4: Aleykümselam.
9: Ben eski İzmirli Can Alak. Çakran T4 A3 koğuşunda yatmakta bulunan Murat Alak, Aslan abim benim. Aslanlar kafese yakışmaz. 50 bir gün sen de çıkacaksın abim. Doğum günün kutlu olsun diyeceğim mutlu senelere. İyi ki varsın abim. Seni aramızda görmeyi çok istiyoruz Aslan abim benim. Tez zamanda Allah bizi kavuştursun.
10: İyi yayınlar, ben Samet Ferit Aksoy. Şakran T4 A3 koğuşunda yatan abim Murat Alak'ın doğum gününü kutlarım. İyi ki varsın abim. Elbet güneş senin içine doğacak Aslan abim.
11: Selam canlar. Ben Gültepe'den Fatih Kartal. Şakran T4 A3 koğuşunda yatan Murat Alak abim. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yıllara. Rabbim tez zamanda sevdiklerine ve ailene kavuştursun. Bir gün beklemezsin Aslan abim benim.
12: Selamünaleyküm. Şakran T4 A3 koğuşunda yatmakta olan Murat Alak canım abim doğum günün kutlu olsun. Elbet bir gün özgür günlere. Seni seven yeğenin Umut Alak Allah'a emanet ol. Özgür günlerde. kavuşmak dileğiyle.
11: Öncelikle selamun aleyküm. Ben Altay Kartal. Şakran T4 Ağut koğuşunda yatan Murat Alak abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun abim benim. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle yeni yaşın sana özgürlük getirsin. İyi ki varsın, seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Buradakilerin sana çok çok selamı var.
4: Murat kardeşim, şimdilik bu kadar. Şimdilik. Süreç içerisinde hem senin hem de Berkay kardeşimin mesajlarını arka arkaya paylaşacağım. Hakan Yavaş kardeşim de hemen ses kaydını paylaşayım. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Şakran bir nolu B15 koğuşuna atan Hakan Yavaş'ın umudu. Aslan kocama bir şeyler söylemek istiyorum. Kalbim seninle dolu, aklım seninle meşgul ve ruhum seninle birlikte yaşıyor. Sen benim için her şeyden önemlisin ve seninle birlikte olduğum her an kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. İyi ki benim hayatıma girdin. İyi ki benimlesin sevgilim. İyi ki doğdun. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine iyi bak. Hemen ses kaydını da paylaşalım Hakan kardeşimizin. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım hemen. Şunu da açalım.
3: Neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. Ve baktığım gökyüzü, batan güneşimsin. Nefes aldığım sürece her şeyim sensin. Yıllar bizi birlikte yaşlandırsın sevgilim. Işığı bulamadığımızda seninle karanlıkta oturacağımıza da söz veriyorum. İyi ki dediğim çok an var ama bugün en önemlisi. İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Sen benim en güzel şansım ve en huzurlu limanımsın. Seninle her şey daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. En güzel sabrım, en güzel doğam. Seni çok seviyorum. Umarım bir dahaki doğum gününde ailenle, sevdiklerinle geçirirsin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol canımın içi.
4: Evet, Hakan kardeşimizle paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm abi, aleyküm selam. Ali Akkadın Kapalı'da yatmakta olan kalbim kadın Beste Karacan, B15'te yatmakta olan canımın içine ve canım yeğenim Betül Kurşun'a benden Bayro Şampınar'dan özlettiğin kendi şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum kalbim kadın, Allah'ıma emanetsin. Yamacımı öp, ikinizi de, az kaldı elbet bir gün. Şakran T3 B9 koşuna Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Bugün erken kalktım, tırnakçıya gittim. 2 gündür evdeyim, uyuyorum hep. Seni düşünüyorum, özlüyorum. Kendine dikkat ediyorsundur. Umarım aklımı bırakma. Yarın evde olacağım. Yine sensiz pazarlar çok üzücü. Hep beni düşün, öpüyorum kalbinden sevdiğim. Şakran T3 B9 koşunaki Koray Özmen radyo başına. Canıma can olanım. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Gözlerim seni arıyor, kalbim seni bekliyor, dilerim bir imtihanın sonu birbirimize kavuşmak ve ömür boyu ayrılmamak olur. Bir umutla beklediğimsin, Allah'ıma emanetsin. Eşim. Murat abim, Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum seni, çok özledim. Allah büyüktür, kurban oldum, yeter ki sen iyi ol, o bana yeter. Halis am kalbi yüreği güzel adam, senin gülüşüne kurban olurum. İyi geceler, Allah'a emanet ol, inşallah Halis am kurban oldum. Canım benim, ben iyiyim, her şey yolunda, merak etme, seni seviyorum, herkesin selamı var, kendine iyi bak, hayatım Allah'a emanet ol. Savaş Aktaş, selamlar olsun, ben Buca'dan Muzaffer Saklıavcı. Şakran T3C9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş, nasılsın, iyi misin, iyi olmanı yüce Rabbimden dilerim. Bizler gayet iyi, selamlarını alıyorum, başım gözüm üstüne, her zaman aklımızda, yüreğimizdesin, özlenen beklenensin, sağlıcakla kal can dostum, Rabbime emanet ol. Savaş Aktaş. Savaş'ım, ben de selamını aldım ama soyadın yanlış söyledim. Savaş Kaya diye, aklınız yorgun biliyorsun. 2 gündür valla 2,5-3 saat uykuyla geliyorum. O yüzden Savaş'ım, Savaş Aktaş, selamını aldım ablamdan. Allah razı olsun. Aleyküm selam, sağ olasın Savaş Aktaş kardeşim. Savaş Aktaş radyo başına, ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da yatmakta olan kadar mahkum aslan kardeşim. Ailem Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler, can dostum. Kaderin yazdığı yerde sabır, adamın yanında dostluk konuşur. Sen içeride yalnız değilsin, dışarıda seni unutmayan bir dostun, ailen var. Rabbime emanet ol, tüm dostlara selamlar olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim. Canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe. Çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem de. Aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derdisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Sayfamızı yenileyelim. Ben Zehra Delikanlı, Şakran Kapalı T1B17 koğuşuna bulunan Veysel Çapkan radyo başına, Veysel Çapkan radyo başına. Öncelikle yanında olan bütün arkadaşlarına da selam olsun. Veysel'im, seni göreli birkaç gün oldu ama o gün sana sarıldığım an hala aklımda. Mesafe sadece uzaklık değilmiş, sevdiğin insan için göze aldığın bir fedakarlıkmış. Bunu en çok da seni özlerken anlıyor insan. Kendine iyi bak sevgilim. Tefo'dan Yak Gel şarkısını sana armağan ediyorum. Seni seviyorum. İyi geceler. Ben Edo Saraç, Neşe Kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsam bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kuruca, yani namı der Emi. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akgöz'e, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'ne başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf, Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtoğlu, bu derlere selam olsun. Son olarak Gece Sözümüz. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Şakran T2B16 koğuşundan kalmakta olan Airbags Jesse. Öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerin Koca Reis, Yaşar Akgöz'e, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kuruca, Mehmetcan Pehlivan, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, Gece Son Sözümüz. Ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de bu yolun sonuna bile bile girdim.

Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan, yani Mişko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar Ödemiş, D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Aşık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa Merkez ve Kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3-12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mişko. Hayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhat, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpulat, Armağan Eleftos, abimin değerli Semra Tatlı, Koşa'da olan değerli dostum Koray Öztürk, Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Şöyle bir sayfamızı yapalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan kadınım Buse Özyiğit, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. İyi ki benim kadınımsın. Murat abi, sevdiğim kadına Mahsun Kırmızı Gül'den Göçmen Kızı şarkısı armağan ediyorum. Yer verirsen çok sevinirim. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. Sağ ol kız kardeşim. Benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Haberin yok. Her sabah seni yeniden ve daha çok severek uyanıyorum. Ben sana uyanıyorum. Benim senden gidebileceğim en öte yer yine sensin. Seni de tüm gidişlerin bana olsun. Kalbimin paşası sana aşığım. Çokça öptüm kocam Sibel Can. Eyüp o yalanım yok. Kocama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, iyi yayınlar. T1B5 koşuna atan Velit Elmas abime selam olsun. Dört duvar almış seni, hasret almış beni. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Özgür günlere iki gözüm Miran Ala. Ozan Dino'dan Derenge Ne şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim.

özgürlü karakterde, duruşta ve vicdanda. Sen başını dik tut, kim ne yaptıysa zamanla karşılığını bulur. Biz seni unutmadık, unutmayacağız. Bugünler geçecek ve çıktığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kırtaylılardan selam olsun. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime, Bergen'den Elimde Duran Fotoğraf şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Gecen güzel olsun inşallah. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, canım babam Mavişim. Dün babaannemle yemek yedik, gezdik. Bugün Çeşme'ye geldik. Pazartesi günü döneceğiz. Arabayı çok hızlı kullanıyor babaannem. Hale Tuncay söylüyorum, dinlemiyor. Sus bana, ben usta şoförüm, keyfine bak sen. Seni çok seviyorum baba, gecen güzel olsun. Senin imkanlarınla ve babaannemin imkanlarıyla geziyorum. Allah razı olsun. Sizden iyi geceler diliyorum babam. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, en büyük parçam, kalp sızım, iyiyim ben. Seni gördükçe daha da iyi oluyorum, nefes aldığımı hissediyorum. Elimde olsa senin telefonun içinden alıp boynuna sarılacağım, az kaldı. Seni gelip oradan aldığımda boynuna atlayacağım. Tüm hayallerimi, özlemlerimi o gün özgür bırakacağım. Çok özledim seni Murat abicim. Bir de gece ben söz bırakayım, ben söz bırakayım. Bırak herkes seni sırtından vursun. Ben seni vurulduğun yerden öpüyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, çok güzel sevdim seni. Öyle yarım yamalak değil, içimde hiç boşluk bırakmadan, her şeyime karıştıracak kadar, bir mesajında mutlu olup bir yok oluşuna içime kapanacak kadar, yanımdayken dünyayı unutup gidince herkese yabancılaşacak kadar, ben seni yoldan geçerken uğranılan biri gibi değil, kalınacak yerimmişsin gibi sevdim. Ben seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4 Nolu'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla 4 Nolu'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Uykumun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben bir yerde gidiyorum. Delice aklımda bir tek sen, aşkım, derdim, Beyhan'ım. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda Ben Zordayım şarkısı armağan etmek istiyorum Beyhan'ıma. Murat abi, ben 4 Nolu'dan Uğur İbru, senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Allah nedensiz iki insanın bir araya getirmez ya, imtihan ya, sevda birine, sabır birine, şükür gerekir. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Kibariye Anılarım Var şarkısını armağan ediyorum ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben 1 Nolu TTP C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlarım. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi, Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, T1 C18 koğuşuna yatan, canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abi ve kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme, burada herkes iyi, her şey yolunda, sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının da selamları var sana. Seni çok seviyoruz, Allah'ıma emanet ol, unutma, her zaman yanındayım, nerede olursan ol. Bir mesaj da okuyayım. Kardeşlerimin ses kayıtlarını. Evet, Murat Alak ve Berkay Özel kardeşim. Öncelikle Berkay'ın ses kayıtları vardı. O bittikten sonra Murat Alak kardeşim, senin ses kayıtların devam edecek. Bilginiz olsun. Sonra WhatsApp'ımızı toparlayıp müsaadeyi isteyeceğim. Kayıt mesajları ben gittikten sonra devam edecek. Ta ki son mesaja kadar. Ama bu mesajımızı da okuyalım. Ben T3B9 koçtan Hacı Otma. Farklı koçlarda olduğum aynı kaderi paylaştım. Benim en büyük destekçim abilerin abisi çok değerli Zeynel Çolak. Barış abim sevgilerimle, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle kıymetli dostlar Şeytan Serdal, Ceyhun Öcal, Orhan Tan, Ali Seydinik, Emrah Doğan, Umut Arslan, Berşan Polat ve oğlu Umut Zor Bilmez'e sevgilerimizi ve saygılarımızı iletir. Allah yar yardımcınız olsun. Rabbim dik duruşunuza, gülen yüzünüze zeval vermesin.
Ben Mengü Sever. Şakran T3 B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Bir gün oraya görüşe değil seni almaya geleceğim. Varlığın en büyük gücü.

0: Yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle. Hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Bu zor günlerde elbet geçer. Güzel yarınlarımızın hayalindeyim, canımın yarısı. Ben Mengü, Ali Aşakran, TH-B9 koşuna atmakta olan canım eşim. Ne bu dünyada ne diğer dünyada beni senden hiçbir şey ayıramaz. Mesafeler engel değil. Her gün, her saniye seni daha da çok seviyorum. Minik kızı Betül Sare'den de ona bir mesaj var. Seni çok özledik. Bir an önce gel babam diyor. Kalbimiz ve dualarımız seninle. Allah'ıma emanetsin sevdiğim. Evet kardeşimiz, biraz önce dediğim gibi hemen ses kayıttan da bitireyim. Ondan sonra geri dönmemek size. Unutmadan hemen ses kayıtlarının hepsini dinleteyim kardeşlerimi. Sonra WhatsApp'ımızı toparlayalım. Evet Berkay kardeşim. Berkay Özel.
1: Ali Aşakran, T1A7 koğuşunda yatmakta olan Berkay Cevdet Özel. Abicim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu senelere. Umarım her yaşta olduğu gibi bu yılda senin için çok güzel geçer. En kısa zamanda da seni yanımızda görmek o kadar çok istiyorum ki. Umarım bütün yaşın sana mutluluk getirir yani. Seni çok seviyorum.
2: Ali Aşakran, T1A7 koğuşunda yatmakta olan Berkay Özel. Canım benim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Benim çocukluğum, benim gençliğim, benim canımın içi. Seni çok seviyorum bir tanem. İnşallah tez zamanda kavuşuruz. Rabbime emanet ol. Nice güzel yaşların olsun. Bir tanem benim.
3: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'de benim kendime Özcan Yazar. Canım benim asla kardeşim, ben Özcan'ın bugün doğum günü. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. İyi ki benim kardeşimsin, iyi ki seni tanımışım. Seni çok seven abim Özcan Yazar. Kardeş koğuşumuz olan bir olsun sizde bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e de bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'de benim kendime Ozan Yazar. Aslan kardeşim Berkay Özcan'ın doğum günü. Kardeşim eski yaşını kutlar, yeni yaşını kutlarım. Seni çok seven abin eski İzmirli Ozan Yazar. Kardeş koğuşumuz B18'de bulunan Halil Karagöz abime de bir selam olsun.
4: Ali Aşakran, T1A7 koğuşunda yatmakta olan canımın içi, gözümün nuru, iyi ki doğurduğum, iyi ki var olan oğlum Berkay Özel'e. Anneciğim iyi ki varsın. Sen benim bu hayatta vazgeçemediğim tek varlıksın. Seni doğurduğum için çok mutluyum. Rabbim seni tez zamanda yanıma kavuştursun. Benle bir ömür geçirmeni nasip etsin. Seni çok seviyorum. Sen benim hayatta almış olduğum tek nefesim, tek varlığımsın.
0: Ne oldu? Niye böyle

0: Kardeşim Murat Alak. Aramızda mesafeler olsa da gönlümüz hep beraber. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Selametle kardeşim.
1: Öncelikle selamünaleyküm. Ben İzmir'den Samet Çoban. Buradan Murat Alak abime doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu yıllara.
2: Selamünaleyküm. Şakran T4 A3 koğuşunda bulunan kısa süreli tatile giden Murat Alak kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Allah seni işine, çocuklarına, ailene ve sevdiklerine bağışlasın. En yakın zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Beklenensin.
3: Öncelikle selamünaleyküm. Murat abim, ben Eski İzmir'den Emrecan Uzun. T4 A3 koğuşunda yatmakta olan Murat Alak abimin doğum gününü tüm içten dileklerimle kutluyorum. Allah yardımcın olsun abi, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Doğum günü kutlu olsun. Menemen T-Tipi Kapalı İmpaz Ceza Kurumu'nda yatmakta olan Emirhan Uzun kardeşime de buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
4: Hemen sonunu da paylaşalım. Aleykümselam.
5: Ben T4 A1 koğuşuna kalan Murat Alak'ın doğum günü kutlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben Aydın Çevre'den Batan Yörenç. Selamlarım abi, doğum günü kutlu olsun.
4: Evet. Murat Alak ve Berkay Özel kardeşlerim. Bu kadardı. Cumartesi dün gelen mesajlarınız, kayıtlı mesajlarınız bu kadardı. Hemen şu sistemimizi açalım. Şöyle bir bakalım, niye dondu bu? Neden böyle oldu bu şimdi?

Kardeşlerim, iki dakika bir sessizlik olacak. Ben buradayım. Şu bilgisayarın açılmasını beklerim. Bir açılsın bakalım da.

frekanslarınızı değiştirmeyin kardeşlerim de. Bekliyorum şu kastı biraz sol ya dediğimiz sistem. Evet. Niye böyle oldu?

Kardeşlerim bir 5 dakika müsaade istiyorum. Bilgisayarı açıp kapatayım. Bir 5 dakika frekanslarınızda oynamayın. Hemen 5 dakika şu bilgisayarı bir açayım, kapatayım. Sonra yok, kapatırsak bu defa olmayacak. Tabii aynen olmayacak. Sistem hepsi sıfırlanacak. Şuradan bir açalım bakalım.

açalım kapatalım. Beş dakika bekleyelim kardeşlerim. Sessizlik olacak. Botu indireceğim. Şu bilgisayarın açılmasını bekleyeceğim. Haberiniz olsun.

Kardeşlerim, son mesajları toparlayacağım. Kayıt mesajlarını da yerleştirdik. Sadece sizden bir iki dakika istiyorum. Bunu bir açıp kapatmam lazım. İnternetlerle ilgili bir sıkıntı var. Şunu bir açıp kapatayım. Bir açılsın bakalım. Evet. Şunu da şöyle bir ayarlayalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim hemen şimdi. Son WhatsApp mesajlarımızı da toparlayalım. Şöyle bir açtık bakalım. Selamünaleyküm abim, aleykümselam kardeşim. T1'de yatan eşim Şakircan Polite, buradan bir mesajım var. Sevgilim, iki gündür konuşamadık. Ben iyiyim, evdeyim, her şey yolunda. Umarım sen de iyisindir. Seni çok ama çok seviyorum. Aklım bende kalmasın. Ben T1B17'den Muratcan Ergün başta kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli insanlara ya musalla ya mahfuz şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Ben Zehra Delikanlı Şakran Kapalı T1B17 koşuna bulunan Veysel Çapkan, öncelikle yanında olan bütün arkadaşlarına selam olsun. Veysel'im, seni göreli birkaç gün oldu ama o gün sana sarıldığım an hala aklımda. Mesafe sadece uzaklık değilmiş, sevdiğin insan için göze aldığın bir fedakarlıkmış. Bunu en çok da seni özlerken anlıyor insan. Kendine iyi bak sevgilim. Tepodan Yak Gel şarkısı sana armağan ediyorum. Seni seviyorum, iyi geceler aşkım.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC'den Baran Alsaç, Kader Birliği yaptığım abi kardeşlerim Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan, Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza, Geli Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım. Sedat Altun, Müfitcan, Dülger Ersoy, Dönmez, Görkem, Dayar Kol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derler Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T4 A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Başladayım, Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Serkan, Serdar Çelik, Mehmet, Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4 A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami, Tutkun, Tatü, İsmet, Said Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Murat abi ben Cemile Temoçin, Burak Temoçin radyo başına. Kocam özledim çok. 20 gün oldu, nasıl geçecek bu günlerimiz hiç anlamadım. Geçsin bitsin, pazartesi dört gözle bekliyorum seni görmek için gözümün bebeği Temoçin. Birlikte olmanın ne kadar zor olduğu umurumda bile değil. Hiçbir şey seninle ayrı olmaktan daha kötü olamaz Temoçin.

Murat abi, Sedat Sakız Çiçeği, Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Benim aslanlarım, babam, özledim çok. Allah bir an önce kavuştursun seni bana. Sadocan, ne yaptın birader? Ara beni biraderim. Aslan abim, bu cezalar sana koymaz, ancak kilo aldırır. Arkanda yıkılmaz dağım var. Cemile Sakız Çiçeği. Enver Yılmaz, dört duvar sarmış yanımı. Çalar mısın abim? Timom dinle. Öncelikle buradan Lider FM ailesine selam olsun. Aleyküm selam. Bir nolu T5 Akran A2 koğuşuna bulunan ikizim Mehmet Demirkıran, İlker Demirkıran, Serkan Demirkıran, Osman Kaldıran, Neco Portakal, Salih Burcu, Altan Dursun. Beni tanıyan tanımayan herkese selam olsun. A2 koğuşu sizlere de selam olsun. Bir gün ben de oradayım. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah sizin de bir olsun. Mehmet Demirkıran, bir nolu A2 koğuşu, en karanlık gecenin bile bir sabahı var kardeşim. Bu sadece bir sınav, sen buradan daha güçlüsün. Başını dik tut çünkü sen yalnız değilsin. Zaman geçer, yaralar iyileşir. Biz yine eskisi gibi olacağız. Yusuf Demirkıran, buradan İlker Demirkıran ve Serkan Demirkıran. Bugün yakalanan amcama da selam olsun. Bu mesajını da okuyalım. Ben Ece Ali Şakran T4 C12'de yatan hayatımın anlamı eşim Hakan Güler'e selam olsun. Hakan Güler radyo başına. Hakan Güler radyo başına. Bu kötü günler de geçecek. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum canım kocam. Haklılığını ispat ettiğimiz gün bayramımız olacak. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar ama gönüle zincir vurulmaz. Gönül tutsak olamaz. Bin yılda sürse burada evim... Bin yılda sürse burada evimizde seni bekliyorum. Seni çok seviyorum Hakan. Beni aramanı bekliyorum. Güzel gözlerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Selametle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Barat Kurtay. Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıder, İbrahim Şeren, Lodos Şahin, Bekten Umut Ökmen, Verdi Seres, Ahmet Göçmen, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz. Değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakidir sizleri seven sayan Özcan abiniz Sedat Bulut. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut, farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abidos kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İran Kaplan, Fırat Çelik, Şehmus Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini saymadım tüm abi kardeşlerimize selamlarımız bakidir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz, ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Aynı koğuşta yatmakta olan değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen derdilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısını armağan olsun. Ben T3A7 koğuşundan Şahin Bekten, kıymetli değerli dayım Ferdi Seres, başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay, Ünal Yılmaz, akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Aliko Bingöl, Azat Seres ve ismini sayamadım. Bütün dostlarıma bin selam olsun. Sizlere seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T216 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kuruç'a, yani Namıder Emi. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Batoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile yokuşunda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuza kader birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat, Türker, Mertcan Kurtulu, bu derlere selam olsun. Son olarak gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır.
Şakran T2 B16 koğuşuna kalmakta olan Airbag Jesse öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerin koca reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan, Keser Şivan, Cengiz Sergen Kuruca, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat gece son sözümüz. Ben kimseyi yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de bu yolun sonuna bile bile girdim.

Şu mesajı da son kez okuyalım, ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim. Ben Ece, Şakran T4 C12'de yatan hayatımın anlamı eşim Hakan Güler'e selam olsun. Hakan Güler radyo başına, bu kötü günler de geçecek, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum canım kocam. Haklılığını ispat ettiğimiz gün bayramımız olacak. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar ama gönülde zincir vurulmaz. Gönül tutsak olamaz. Bin yılda sürse burada evimizde seni bekliyorum. Seni çok seviyorum Hakan. Beni aramanı bekliyorum. Güzel gözlerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Selametle. Evet kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Dünkü mesajlarınızı okudum. İyi günüz olsun. Zaten bugün gelen farklı bir şey yok. Dün kardeşlerimiz göndermişti. Zaten WhatsApp durumunda da paylaşmışlardı. Derya kardeşim, dünkü mesajlarınız bugün okunacak diye. Zaten SMS'den 7:20 geçe başladım. SMS'den tüm mesajlarınızı, dünkü gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Kardeşlerimin doğum günü mesajlarını da paylaştık. Ses kayıtlarını da paylaştık. Bakalım kimsenin hakkı kalmasın. Bir daha sayfamızı yenileyelim. Evet. Bugünlük bu kadar. Kardeşlerim, şimdi bir şarkıdan sonra kayıt mesajları, kardeşlerimin tüm kayıt mesajları paylaşılacak. Ondan sonra zaten şarkılar, Allah nasip kısmet ederse yarın, ölmez de sağ kalırsak 7:15 geçe huzurda olmayı nasip etsin. Ama artık yarından itibaren Murat'la Gönül'den Gönül'de 8'de başlayacak kardeşlerim, bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olayım, yarın akşamdan itibaren Murat'la Gönül'den Gönül'e programımız her akşam 8'de WhatsApp mesajlarımızla paylaşacağız. Sonrasında kayıt mesajlarımız gecenin ilerleyen saatine kadar. Artık kaçta biterse 12.30'da 1'de kaçta biterse WhatsApp mesajlarımız ve kayıt mesajlarımızı paylaştıktan sonra da SMS mesajlarına geçeceğim artık. Geceden sonra SMS mesajlarını paylaşmaya başlayacağım. Bir kez daha bunu hatırlatmış olayım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

İliğe saklanmış bir halkın yaşadığı ülke sınırları ardından özlüyorum seni. Mezopotamya'da yalın ayak gezen ve her şeye rağmen tandır ekmeğine salça sürüp gülümseyen esmer yüzlü çocuklar misali seviyorum seni. Kardelelerin şahit olduğu ölümsüz yiğitler kadar yiğit ve onların halay ayak sesleri kadar seviyorum seni.

0: Murat'la, gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakla bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci, Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Üç nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarından selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3 noldan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş, Şakarlı Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşlu oğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak Murat abi, şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, İkinoğlu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben Üçnoğlu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum.

Alper Atakan, Ürgün kardeşlerim, Ali Şay, Sinan Özek, Görkem Kalemkuş, Bozo Özek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tekide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan yazar, aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan, B18'de bulunan aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun, sizleri seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim eski İzmirli Ozan yazar, Özcan yazar kardeşlerim Diyar Bininci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun, yine senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem, seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslan dayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin Can, dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşan Atalay Burak Tan Yıldız, kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöpü koca bir daha yok etme yeter.
Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan

Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağlasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T210 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun. İstisnalar hariç dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Koyraz Sayacı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akyüzüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman, yani Maraş Batuhan, Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu Devrim, Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak ve Muhittin Önel, yani
Michelango ve Aslan abim Berk Tunca selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben Teki C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limon Tepeli Hakan Doğru'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Tepeli, Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den

0: Metin Büyükçan, Gamsız Taner, Derin Göl, Ali Mustafa, Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak, direnmektir şark, sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karampil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, İster öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta, kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Murtak Eli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abi Mehmet Ali Özgün Çukur'dan Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan Gamsız Taner Bucalı Maras Samet Öztunç Ahmet Güneş Metin Ergün Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü amca Rıdvan Ayçiçek kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı Çetin Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun son olarak. Kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Hadir, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar kardeşlerim Atakan, Koçak Uğurcan, Bilgi Bertu, Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biz iyiyiz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm Koğuş'taki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta Atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben Çeyki'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan, cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca Koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derdi büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der, Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan, aleykümselam devam. Duruşuyla, karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derdi büyüm Ferit Saçlı'nın derdisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz, sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan Yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan Doğan, Batuhan Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz dostları Mete Dökme Oğuzhan Yazar B8'de yatan aslan kardeşim. Boran Baran C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz. T3B13'te yatmakta olan Burak Can Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem Kınalı Eko hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol kendine dikkat et o bize yeter. Gerisi teferruat herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 koğuştan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran Salih Yılmış Okan Karasu abim Mert Butin. Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim Abdullah Güven Mazlum Kanat Roşat Demir Baran Altında Antalya F-Tipinde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun Manisa F-Tipinde yatan amcam Özcan Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Foça Açık cezaevinden Mert Esen aleykümselam Mert kardeşim abim Murat Öztaş Delen namı der Keko Soner Meç Ahmet Ufak Oğuzhan Ufak Erkan Yılmaz Murat Başaran Ahmet Ufak Oğuzhan Ufak Erkan Yılmaz Murat Başaran namı der Direş Kürşat Yedi Baba Tamer Kaşıkçı Barış Altın Terim Dostum Ferhat Kalender Velat Aslan Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi, Zafer Arslan bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol T3O13'de yatan abim Mustafa Turan namı der Mute Ali İmran Korkmaz Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk dostum Altan Dursun Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya dostum Ömer Hayyamak Süleyman Nezif Ak Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat Aben Foça Açık cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derla abim Erhan Teker Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol T3'de yatan dostum İzzet Karakaya Özcan Savuk Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın Hasan Çelik Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman Aydın.

ipinde atan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuş'tan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşu'ndan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihe Hicyan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuş'tan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı. Aydın'ım, babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvehhab Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu.
Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel İkinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostuya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi Aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper Serdar.

0: o çeken Tosun Paşa Derdo Eyüp Sen bu canlarıma ve Gediz Gaziemir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen canımız Aydın Bıçakçı. Vadisi bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Lider FM'de Türkü Lider Saati. FM'de Türkü Saati.

bir yuva kurarken bir dünya yıktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Söz vermişti. Söz vermişti, elin olmayacaktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Dizinde uyuyup kalırdım bazen. Gözlerine bakıp dalardım bazen. Şimdi başkasının kolunda gezen. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız.

yıkıp da gitti. Zalimlerden zalim çıkıp da gitti. Bana bıraktığı acı hasretti. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Perişan olmuşum onun yüzünden. Yaşlar akıp gider iki gözümden. Korkar oldum, korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Siz o vefasızı, siz o hayırsızı tanımazsınız.

içimde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü

Bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu sosyalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu sosyalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tes saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

18'inde eyvah. Nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha 18'indeyim İbo. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakallı, nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş canım çekmiş de. Öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnumun solu, façamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinde ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha 18'indeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik, hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkumum. O kaldırım tozuna ne aşinayım. Daha 18'indeyim İbo. O hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor. Abim de 74 tosba almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa. Camımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum, Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım İbo. 18'deyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum. Bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Daha 18'indeyim İbo. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana 18 İbo, bu sadece takvimde bir yaprak değil. Dedim ya genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüğe. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım ütopyadandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme oğul, dellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı, düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsam bugün kendine İbo, günahların da senin sevapların da, kavgaların da senin sevdaların da, bunlar masal değil, yaşandı anla. 18 özel bir tarih her yaşantıda. Özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnumda kırık var hala. Bir de sakalımda eskiye inat, 3 tane beyaz çıktı. 3 dertli nokta. Özet şu ki, 18 dertliydi bu. Özet şu ki, 18 zevkliydi bu. Özet şu ki, 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor İbo. Bir daha 18 olmuyor İbo.

İzmir. An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri. Ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

bağlamacı çal, dertli dertli çal. Senin de mi felek yıllarını çaldı, sevdiğini elinden aldı? Benim de yıllarımı çaldığı gibi, sevdiğimi, her şeyimi elimden aldığı gibi.